0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: 93.0 Devrek FM.

Bazen her şey normal gibi duruyor ama havada tuhaf bir eksiklik geziniyor. Rüzgar bir yandırıyor, sesler biraz daha kısılıyor. O günün içinde küçük bir boşluk açılıyor sanki, anladın mı? Ve her şey okeymiş gibi davranıyorsun ama o sessiz yerden öyle bir çığlık yükseliyor ki anlıyorsun artık dönmeyeceğim.

0: reklamlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur

0: Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 66 45.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
5: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakamoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakamoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
1: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
6: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
6: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
6: 0372 556 14 76.
1: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu.
7: Devrek FM.
8: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
4: Siz istediniz, biz de yaptık.
5: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
4: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
5: Hemen şimdi durma. 0507 380 0067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
4: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
5: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 0067.
6: Erkel'den en güzel şarkılar için Emine ile 4 mevsim yayında.
7: Bu programa bayılıyorum.
6: Emine ile 4 mevsim sizlerle.

Kahvaltı masalarında çayları yudumlarken 5 dakika daha benim gibi yatayım diyenlere günaydınlar, günaydınlar. 3 gün aradan sonra çok şükür buralardayız. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hafta sonunuz nasıl geçti? Günde burada olamadık. Size daha iyi yayınlar yapabilmek için dört koldan çalıştılar. Radyomuzun sahibi Recep Bey'e de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyorum. Sizin için daha iyi yayınlar, daha iyi sağlıklı yayınlar yapabilmemiz için ara sıra yayınlarımızda bakımlar oluyor. Sesimizin her yere ulaştığı, ulaşacak inşallah. Takvim yapraklarımız 2 Haziran 2026 yani Haziran'a da girdik değil mi? Az çene bol müzik eşliğinde gideceğiz, bilginiz olsun. Varsa istekleriniz, mesajlarınız gönderin gelsin. Şaban Gürsoy'la başladık. Şaban Gürsoy'la devam edelim. 8 olur, 9 olur desin. Onun akabinde Ayaşlı Serhat ne desin? Kara Kız. Onun akabinde Engin Can Düğünlere desin. Şu anda beni. Hafta sonu Dünya Evine girecek çiftler dinliyor. Murat, Zeynep, sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Emine abla bize de bir şarkı gelir mi demiş. Göndereceğim size, Engin Can'dan gelsin o zaman. Düğünlere diyelim, şimdiden Rabbim mutluluklarınızı daim etsin. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. En güzel şarkılarım tabii ki size de gelecek. O zaman ne yapalım? 3 şarkı sonrası ben buralardayım. 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Sakarya'dan Erol Bey'in mesajını gördüm. Birazdan okuyacağım. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim. Sakarya'ya da sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum.

ediyorum. Oo, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Sessiz gizli dinleyicim gelmiş. Sessizliğini bozabildin yani. Şimdiden selamünaleyküm, iyi yayınlar Emine, Orhan, Demir Döner'den, Kral Sinan'dan, Kafkas havası tüm dinleyenlere gelsin demiş nazar boncuklarıyla. Hoş geldin, sefalar getirdin Ersin Usta uzun zaman sonra. Benim gizli hayranım, gizli dinleyicim. Sonunda sessizliğini bozdu mu diyelim. Hoş geldin tekrar. Şöyle diğer mesajımıza bakalım. Günaydın Emine Hanım, hayırlı yayınlar. Uzun bir aradan sonra sesinizi duymak çok mutlu etti bizi demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkılar size ve tüm dinleyenlere hediye ediyorum. Sakarya Zonguldak yolundan selamlar, saygılar sunuyorum demiş. Sakarya'ya da, Zonguldak'ımıza, Devre'mize, Çaycumağımıza, Beycumağımıza da sevgilerimizi, selamlarımı iletiyorum. Pazar boncuklarıyla teşekkür ediyoruz. Sakarya'lı Erol Bey'e, şu anda beni Ordu'dan Kadir Bey de dinliyormuş. Dedi ki Emine oradan bir oyun havası gelir mi dedi. Gelir gelir, neden gelmesin? O zaman ne yapalım, gönderin şarkılarınızı, isteklerinizi.

Ümraniye'den Volkan demiş ki, Emine eşimle bana güzel bir şarkı gönderir misin demiş. En güzel şarkılarımız size de gitsin o zaman. Eşinle sana ilerleyen zamanda çok güzel bir şarkı göndereceğim. Volkan Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O zaman ne yapalım? Uğurcan dal boylum desin. Onun akabinde Ersin Usta'nın isteği var. Onun akabinde de Seda Kara ne desin? Bugün ayın 14'ü. Haydin gelsin istekleriniz, mesajlarınız 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Sinop'tan Fatma birazdan okuyacağım mesajını, bilgin olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstikbal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
0: Reklamları dinlediniz.

Evet, şöyle gelen mesajlara bakalım. Sinop'tan Fatma demiş ki Emine şu anda. Biber, patlıcan, domates dikerken seni dinliyoruz demiş. Kolay gelsin o zaman size. Artık bana da

gönderirsin o domatesten, biberden, patlıcandan. Rabbim kolaylık versin. Valla demiş, işi gücü bıraktık kızım İlayda ile seni dinliyoruz demiş. Hem bir taraftan dinliyoruz, hem bir taraftan oynuyoruz, hem de bir taraftan dikiyoruz demiş. Ne kadar güzel değil mi? Üç işi bir arada yapmak. Sinop'a da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Emine demiş, Sinop'a gelecek misin? Sinop'a... Valla bilmiyorum. Valla her yerden çağırıyorlar ama... Bilmiyorum, bilmiyorum. Şu anda kararsızım. Temmuz'da... Samsun'a geçeceğim ama Sinop'a geçer miyim bilmiyorum. Plan yapmıyorum ben ya. Arkadaşlar şemmame istiyorlar demiş. Şemmame göndeririz. O zaman şöyle yapalım. Uğur Yeşilkır'dan Oyna Güzelim yapalım. Karadeniz, onun akabinde de bir şemmame gider değil mi? Tüm Karadenizlilere gitsin bu şarkımız. Uğur Yeşilkır ne desin? Oyna Güzelim oyna. Haydi bakalım, gelsin istekleriniz, mesajlarınız. Elleriniz çalışsın. Bir taraftan oynayın, bir taraftan elleriniz çalışsın. 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin o zaman.

Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift

0: Şimdi reklamlar.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse

0: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filios Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Kimse görmeden, kimse görmeden,
1: kimse görmeden,
2: kimse görmeden.
3: Evet, saatlerimiz 10.05 yaptık. Yani ikinci saatimize de girdik. İlerleyen vakitte size bir haberim, sürprizim olacak. Son dakikalara doğru şöyle gelen bir mesajımız var Emine Şevket Doğan'dan. Şalvarlı yarim parçası Hüseyin'e gelsin demiş. Ersin Usta'dan Hüseyin'e şalvarlı yarim. Gelsin bakalım. Ama önce bir isteğimiz vardı Mustafa Taş, Edalı Modalı. Şu anda Ankara'da Hakan Bey beni dinliyor. Emine demiş bir Mustafa Taş gelir mi demiş. Edalı Modalı yar. Tabii ki gelir, neden gelmesin. Göndereceğim onu. Sami Yalçın Arap kızı istenmiş. Onu da göndereceğim. Ama önce Mustafa Taş, onun akabinde Şevket Doğan şalvarlı yarim. Onu göndereceğim. Ersin Usta'dan Hüseyin'e gidecekmiş.

Çevirmeden bekliyorlar. Trabzon'dan bekliyor, Ordu'dan bekliyorlar. Almanya'dan da bekliyorlarmış. Almanya'dan. Gizemim gelmiş, hoş geldin, sefalar getirdin. Emre abla, biz de şu anda seni dinliyoruz. Türkiye'ye geleceğiz inşallah. Tembus'un birinde demiş. Seni görmeden de gitmeyeceğim. İlk durağım İstanbul olacak demiş. Gel Gizemim gel. Almanya'ya da tüm gurbetçilerimize de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Vallahi Gizem, ben de seni çok özledim. Annemle seni dinliyoruz demiş. Eniştem, ablam kahvaltı yaparken. Ben kahvaltı yaparken demiş. Benim, evet, ben şu anda çayı yudumluyorum. Bana dedi ki ne yiyorsun? Ben de dedim ki kahvaltı yapıyorum dedim. Çay yudumluyorum dedim. Teşekkür ediyorum. O zaman ne yapalım? Gelsin istekleriniz, mesajlarınız 0507 380 0067. Gizem'e de o zaman Sami Yalçın Arap kızını gönderelim. Eşine de sevgilerimi

Evet, şöyle gelen mesajlara bakalım. Demişler ki Emine Sinan Özen'den bir şarkı gelir mi? Sinan Özen'den bir şarkı son saatte çalacağım. Hatta iki tane çalacağım. Samsun Terme'den Kırdar ailesi şu anda beni dinliyor. Sinan Özen'den bir şarkı istemişler. Sinan Özen'i dediğim gibi son saate bırakacağım. Son saatte bir sürprizim olabilir. Ferdi Baba istenmiş. Son saatime bırakıyorum. Cengiz Baba, Salo Baba istenmiş. Son saatime bırakıyorum.

varsa istekleriniz, mesajlarınız gönderin gelsin. Meryem Şahin ne desin? Tahtalıkta kumbura, onun akabinde. Sami Bakan ne desin? Yakalım Çankaya'yı desin. Recep'im isteği var, onu da göndereceğim. O zaman ne yapalım? Asya'nın bol müzik eşliğine gidelim. Saatlerimizi de 10:20 yaptık. Varsa istekleriniz, mesajlarınız gönderin.

Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 06.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
0: Reklamları dinlediniz.

9 yaptık yavaş yavaş son saate doğru giderken. Son saatimde damar yapacağım. Sadece bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir dinleyicimden bir tane damar şarkı istiyorum. Tabii ki formatıma uyarsa çalacağım şarkılarınızı. İsteklerinizi ona göre gönderin. Formatıma uyan şarkılar, arabesk şarkılar varsa şimdiden gönderin gelsin. Bir dinleyicimden sadece bir tane damar şarkı çalacağım, bilginiz olsun. Elinizi çabuk tutun 11'den sonra. Şöyle gelen mesajlara bir bakalım. Ersun Usta demiş, Emine Çubuklu Yaşar'dan Baldıra parçası tüm dinleyenlere gelsin demiş. Gelsin bakalım. Şöyle diğer mesajımıza bir bakalım. Günaydın, iyi yayınlar. Ben Bey Cuma'dan Şeref Demir. Sıradaki parçalar Çay Ocağının Çavuşu, Haşmet Aslan'a, Taner Karagüzel'e, Hasan Dereli, Doğan, Doğukan, Demirci, İlker Şimşek ve Devrek Efem ailesine gelsin. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum Şeref Bey. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyoruz. Şeref Demir'e de. En güzel şarkılarımız Haşmet Aslan'a, Taner Karagül'e, Hasan Dereli'ye, Doğukan Demirci'ye, İlker Şimşek'e gitsin. Bir mesajımız daha var. Hemen de onu okuyalım. Selamlar Emine, kolay gelsin, iyi yayınlar. Gökhan Duman demiş, hoş geldin, sefalar getirdin. O zaman ne yapalım, hiç istekleri bekletmeyelim. Varsa damar şarkılarınız, bir dinleyicimden sadece bir tane istek istiyorum, bilginiz olsun. Çubuklu Yaşar ne desin, Baldıra Baldıra. Onun akabinde Su Sızıyor. Onun akabinde de Paşalı Şentürk'ten horon istenmiş. O zaman gelsin istekleriniz, mesajlarınız. Sıradaki parça yeğenim Aydın Duman'a ve tüm Bey Cuma'mıza gelsin. Emine teşekkür ederim demiş. Rica ederim ne demek? Tekrar hoş geldin, sefalar getirdin. Varsa isteğin, mesajın, gönder gelsin diyelim. Sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. O zaman ne yapalım? 3 şarkı sonrası ben buralarda olacağım.

Evet, şöyle gelen mesajları hemen toparlayalım. Reklamlara doğru giderken. Emine Hanım tekrar merhaba. Sizden ölürsem gurbet elde bırakmayın beni parçasını istiyorum. Selamlar, saygılar, Sakarya'dan Erol demiş. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Erol Bey diyelim. Diğer mesajımıza bakalım. Emine Hanım iyi yayınlar. Sizden bu parçayı istiyorum. Kara gözlerine yandım ben. Kolay gelsin sizlere demiş. Çok teşekkür ediyorum. Aldım listeye. Erol Bey'in isteğini de aldım. Sizin isteğinizi de aldım.

dinleyicimden sadece bir tane istek istiyorum. Bilginiz olsun. Zaten yavaş yavaş da son saate gidiyorum. Biliyorsunuz damar saati çabuk geçiyor. Cengiz Kurtoğlu isteğimiz var.

0: Onu da aldım listeye. Yani neredeyse damar şarkıların listesi de doluyor. Elinizi çabuk tutun. 11-15'ten sonra istek almıyorum, bilginiz olsun. 11-15'ten sonra istek almıyorum.
1: Bir şey soracağım. Horonda başı Sivas mı çeker, Erzincan?

taşı ocakta pişer aşı, Erzincan'ın kızlar halayı da çeker başı. Gezerler dağı taşı ocakta pişer aşı, Erzincan'ın kızlar halayı da çeker başı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Yakomoz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki?

0: Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filio Cicerone Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz.

0: Ki Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
3: Duygularınıza tercüman olan en güzel şarkılar Emine ile Dört Mevsim'de. Emine ile Dört Mevsim.

Evet Cengiz Baba ne dedi? Aşkımsın sen dedi. Son saatim damar bu saat. Ferdi müdürümüzden Ersin Usta'ya özel olarak ondan şarkılar gidiyor. Ferdi müdürümüzden Ersin Usta'ya gidiyor. En damar, en arabesk şarkılarımız. Ersin Usta'ya da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Tabii ki müdürümüze de. Çok teşekkür ediyorum onlara. Sen var ya sen. İyi yayınlar ablam. Konya'dan selamlar Eren. Savcı'dan sevenler beni anlar parçası size Nergiz ablama Ersin Usta'ya gelsin. İyi yayınlar demiş. Konya'dan Hüseyin. Hüseyin. Damar deyince nasıl atlıyorsun ama? Ablam damar saatinde durmuş sertten güllere küstüm parçası rica ediyorum demiş. Rica ediyorsun. Bakacağım söz vermiyorum. Hoş geldin sefalar getirdin. Damar deyince nasıl dökülüyorsunuz ama değil mi? Ya ne kadar güzel damar çalan yayıncılarımız var bize. 16-18 Nergiz'de biz bize. Arası Mahkumların Sesi Murat Ekmekçi. 21-23 arası paslaşarak yayın yapan Molki Ferdi Müdürümüz. 23-01 arası da tabii ki Hüsran. Hepsine sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Yani ne kadar güzel damar çalan yayıncılarımız var. Sevgilerimi selamlarımı iletiyorum tekrar onlara. O zaman ne yapalım? Cengiz Baba'yla başladık. Ferdi Baba'yla devam edelim mi? Ferdi Baba ne desin? Sen de bilirsin. Onun akabinde Sinan Özener isteğimiz var. Herkes biliyor. Tüm Sinan Özen dinleyicilerimize gelsin. Sinan Özen hayranlarına gelsin hasta. Terme, Samsun Terme'den Kırdar ailesi istemişti Sinan Özen onlara gelsin.

Ferdi Baba hayranlarına gelsin Ferdi Baba şarkısı. Ona kadında Selahattin Özdemir'den bir isteğimiz vardı, Kader Zinciri. Tüdanya isteğimiz var. Ölürsem gurbette ellerde bırakma beni. Kara gözlerine yandım yandım. Onun akabinde Eren Savcı'dan Sevenler Beni Anlar. Hiç araya girmeyeceğim. Sırasıyla isteklerinizi gönderiyorum. Bilginiz olsun sırasıyla. Mesaj sırasına göre gidiyorum.

0: İçinizdeki gürültüyü susturmak için açın radyonuzun sesini.
1: Yürü be! Yürü be! Allah'ına kurban! Allah'ına kurban!
2: Aç, aç sesini kardeşim! Kardeşim!
3: 93.0 Dev Reket.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
0: Reklamları dinlediniz.

Mesaja bakalım. Emine saçıma kar yağdı parçası Hüseyin'e gelsin demiş. Çaycım adın Ersin Usta. Tekrar hoş geldin, sefalar getirdin demiş. Hüseyin ne demiş? Biz damarı senden istiyoruz demiş. Anlaşıldı, tamamdır. Benden istiyorsunuz değil mi? Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Şu anda sosyal medyadan da mesajlar geliyor. Onlara da valla yer vermeye çalışıyorum ama ben diyorum ki radyomuzun WhatsApp'ına atın mesajları. Oradan görmeyebiliyorum. Ondan sonra bana sitem ediyorsunuz, etmeyin. Yavaş yavaş son saatin içine de girmiş bulunuyoruz. Son dakikalara doğru gidiyoruz. Sevdalılar beni anlar. Hüseyin'in isteğiyle devam ediyoruz. Onun akabinde Gökhan Güney. Candan sevmeli diyecek. Tabii ki Gökhan Güney hayranlarına gitsin. Ersin Usta'ya da gitsin bu şarkı. Ersin Usta Gökhan Güney'i de sever. Onun akabinde Tüdanya'da istenmişti Sen Yaşa. Onun akabinde saçlarıma kar yağdı. Yavaş yavaş da vedaya doğru gidiyorum. Bilginiz olsun.

Evet, şöyle gelen mesajları yavaş yavaş toparlayalım. Reklamlardan sonra veda için ben buralarda olacağım. Oh be, neşemiz yerine geldi demiş. Konya'dan Hüseyin nazar boncuklarıyla. Konya'da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Sinop'tan Fatma demiş ki vallahi Emine senin sayende işleri de bitirdim demiş. Hem oynadım demiş. Hem oynattın demiş. Şimdi de ağlatıyorsun demiş. Yapacak bir şey yok. Ağlayarak, gülerek hayat devam ediyor değil mi Fatma? Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Şimdi demiş bir yorgunluk kahvesi iyi gider demiş. Afiyetler.

Yasemin demiş ki, abla demiş, şahanesin, süpersin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle semicek isteğimiz vardı, üzülmedim ki. Onun akabinde reklamlar, reklamlardan sonra iki tane isteğimiz var. Onlarla veda edeceğim, bilginiz olsun. O zaman ne yapalım, semicek ne desin? Üzülmedim ki.

0: Devrek FM 93.0.
1: Şimdi reklamlar.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar.

0: hakkının hizmetindedir.
1: Yakomoz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz.

0: Kayıkçılar Mevki Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Reklamları dinlediniz.

bir yayınımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bana 3 saatinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bu alkışlarımı sizlere gönderiyorum. Gerek WhatsApp'tan, gerek sosyal medyadan alakanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. O zaman ne yapalım, güllere küstümle vedamızı gerçekleştirelim.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşhinatı verin, kira garantili projeler.

0: şekilde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
1: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.

0: lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devrek Efendim.

0: Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
3: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
3: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
3: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
3: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek, Zonguldak.
3: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.

0: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
0: Kardelen dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: sanki ağlamadım çok.
1: 93.0 Devrek FM.
2: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: adamlar.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 6645.
3: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
3: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
3: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
3: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
5: Taksici katla biraz, acelem var benim.
6: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
3: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
3: Bitmedi.
4: Bitmedi.
3: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
3: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek, Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
3: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis.
6: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 0067 no'lu telefonu arayarak ya da

0: hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek efendim. Çift 067. Devrek efendim.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Allah'ın kaderinde anarşi ve protesto, antidepresanlar.

0: reklamlar.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM
3: 93.0 Devrek FM.

0: başlıyor.
1: Nergis'le biz bize.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Tanıtıcı reklam.
4: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. Nergis de biz bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
0: Nergis de biz bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
5: Dostluğun sesi sizin sesiniz. Sizin yeriniz burası.
6: Sizin yeriniz burası.
7: Devrek FM 93.0.

0: En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
1: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
3: Levrek FM 93.0.

0: Nergis'te Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis'te Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Güzel bir gün, güzel bir mevsim. 2 Haziran, Salı, haftanın ikinci günü. Güzel saatler, saatler tam 16 onu gösterirken yine yeniden günün öğleden sonrası saatlerinde biz bizeyiz değerli dinleyenlerim. Mikrofonları açmış bulunmaktayız. Batı Karadeniz'in en yükselen sesi 93.0 Devrek FM'de en çok ruhtaşlık kitlesine sahip programı bendeniz Nergis'le. Nergis'le biz bize de yine yeniden saatler 18'i gösterene kadar biz bize olmaya devam edeceğiz. Dün akşam telafi yayını yapmıştım. En son saatler 23'ü gösterdiğinde mikrofonları kapatmıştım. Umarım dün akşamdan beri iyisinizdir, afiyettesinizdir. İyi olmasanız bile şimdi var mısınız her şeyi, herkesi bir kenara bırakıp birbirinden duygulu eserlerle biz bize olmaya ve hayatı akışında yaşamaya.
0: Bizse, biz bize.
2: Siz oradaysanız ben de buradayım değerli dinleyenlerim. Tabii ki Devrek FM WhatsApp hattımız da ücretsiz bir şekilde hizmetinizde olacak saatler 18'i gösterene kadar. 0507 380 çift 067'den bana ulaşabilecek, istek eserlerde bulunabilecek ve bu eserleri de sevdiklerinize, sevenlerinize gönderebileceksiniz ki boş verin eseri, eser her yerde var Nergis Hanım. Şarkılar bahane, sohbet şahane diyorsan buyurun efendim. WhatsApp hattımız yine aktif, yine ücretsiz anlık bir şekilde bana ulaşabiliyorsunuz. 0507 380 çift 067. Peki. 2 saat boyunca efendim değerli sponsorumuz Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla birlikteliğimiz devam edecek. Çaycuma'da inşaat firmasının da ötesi inşaat tutkulu bir firma. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a da en güzel eserlerimizi huzurlarınızda gönderelim değerli dinleyenlerim. Birazdan mesajları, yoklamaları alacağım. Bakalım kimler nerelerden bana kulak veriyor, kimler nerelerden dinliyor? Şu anda evde misiniz, iş yerinde misiniz, yolda mısınız, ofiste misiniz, dağda mısınız, bayırda mısınız, bağda mısınız, bahçede misiniz? Her neredeyseniz bir çatı altındayız.
0: Nergis'le biz bize.
2: Biz bize olmaya da devam ediyoruz. Güzel bir Nilüfer eseriyle açılışımızı yapalım. Bu eser beni çok uzaklara götürüyor. Bakalım sizi de götürecek mi? Kim bilir nerelerden nerelere Nilüfer seslendirecek. Deli dolu günler ve hayat güzeldi. Kahkahalarıyla günler geçerdi. Özlediğim şimdi çok uzaklarda.
0: Nergis'le biz.
3: Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Dostluğun sesi, sizin sesiniz.
3: Devrek FM 93.0.

Birçok uzmandan duymuşuzdur. Aşkta gurur olmaz derler. Gurur aşkı ziyan eder derler. Ama bir yere kadardır, öyle değil mi? İnsanın bazen gözü hiçbir şeyi de görmeyebiliyor. Tıpkı seven kızın romanında olduğu gibi. Demet Akalın seslendirdi bu slow çalışmayı. Seven kızın romanı sizlerle buluştu. Devrek FM frekansında her birinize de armağanım oldu değerli dinleyenlerim. Birlikteliğimiz devam ediyor. Saatler 16.25'i gösterirken tabii ki yoklamalar alacağım. Bakalım kimler nerelerden bizlere kulak veriyor. Devrek FM WhatsApp hattımız 0507-380-067. Hemen bakalım kimler ulaştı bizlere anlık olarak.

Evet efendim, merhaba, iyi yayınlar, ben Alya. Alya hoş geldin, çok güzel ismin var. Zonguldak Kapalı'da bulunan Doğan Çakar'a çok selamlar, kendine iyi bak. Melek Mosso alnıma yazılmış bir kara keder şarkısı armağan olsun demiş efendim. Değerli dinleyicimiz Alya, selam olsun sana da. Bir diğer mesajımız Bahattin Akçaoğlu'ndan gelmiş. Hoş geldin, sefalar getirdin Bahattin Bey. Ferdi Tayfur'dan geçen yıl Bu Zamanlar eserini istemiş. Tabii ki o güzel esere de yer vereceğim. Selam olsun Bahattin Akçaoğlu'na. Diğer mesajımız Ednan Kuştul. Hoş geldin, sefalar getirdin. Merhaba Nergis Sultan. Beni sorarsan ben o ağacın altındayım demiş. Ne demek istediğini henüz anlamasam da beraber... Hoş geldin, sefalar getirdin.

0: getirdin. Adnan Kuştul, İstanbul'a selam olsun. Hayırlı yayınlar demişler. Barış Odacı, Yavuz Selim Aydın, Yunus Emre Bektaş, Yunus Özden, Barış Demiral, Reis Serhat Özer'den kucak dolusu selamlar. Bana Bana Kar Yolla şarkısını çalar mısınız demiş. A5'ten sevgiler saygılar dilemiş efendim değerli dinleyicimiz. Evet, o eseri dün akşamki yayınımda da istemiştiniz değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam dedim ki Gündüz Kuşağı yayınıma gelin de o şarkıyı göndereyim size demiştim. Hatırladım şimdi. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyi unutmuyorum. Birazdan o hareketli esere yer vereceğim. Dün akşam istediniz. Dün akşam acayip böyle akşam saatlerinde damara damara giriş yaptığımız için o şarkı pek de uygun olmamıştı formatıma. Şimdi hem damar, hem slow, hem hareketli, günün tam da çok güzel saatlerinde, artık öğle yemekleri yendi, çaylar içildi, kimi böyle günün yorgunluğunu atmak için geliyor, kimi işlerinden evlerine dönüyor, kimi de daha ikinci mesaisine başlıyor 4-12'ler. O yüzden tam da önemli saatlerdeyiz ama günün rehavetini üstümüzden bir atacağız, birazdan o güzel esere de yer vereceğim. Efendim birlikteliğimiz Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam ediyor. Çarcuma'da bir inşaat firması, bu bahsettiğim firma biliyorsunuz artık. Çarcuma'da inşaat firması, Çarcuma ve çevresinde Zonguldak'ta, Kozlu'da neresi gelir aklınıza? Tabii ki Mehmet Yıldız'dan ötesi var mıdır diye sorsalar altına imzamızı atıyoruz bir senedir. Sizlere duyuruyorum çünkü sizin güvenli mekanlarınız, güvenli evleriniz, yatırımınız benim için çok önemli. Çaycuba'nın göbeğinde yerler, Zonguldak, Kozlu gibi Zonguldak'ın göbeğinde yerler, deniz manzaralı yerler, villalar, daireler, köşe dükkanlar, ultra lüks bir şekilde, dayanıklı bir şekilde, inanılmaz bir inşaat tutkusuyla sizlere takdim ediliyor. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'la beraber. Efendim ofis adresleri Çarcuma merkezde, Yeni Atatürk Bulvarı. Evet, Yeni Atatürk Bulvarı'na gittiğinizde hemen orada göreceksiniz Çarcuma merkezde koskoca tebaleyi. Lütfen gidin ofislerine bir çaylarını, kahvelerini için ve kararınızı asla Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'a gitmeden vermeyin. Mehmet Yıldız, iletişim numarası 0552 560 67 13. 0552 560 67 13'ten kendilerine ulaşmanız mümkün efendim anlık olarak. Peki nasıl gidiyor? Bugün hava çok güzel. Yazı da karşıladık böyle. Biz ne mevsimler gördük, geçirdik hep beraber. Ne ayrılıklar, ne aşk acıları, ne zorluklar. Maddi yoksunluktan tutun da psikolojik yoksunluğa kadar her şeyi karşıladık ve her şeyi kendiliğinden uğurladık. Biz bize olarak, birlik olarak, beraber olarak, ruhtaş olarak. O yüzden lütfen hiçbir zaman umudunu kaybetmeden sadece radyonun Devrek FM 93.0 frekansının sesini aç. Senin programın senin yerin. Ben de senin kızınım.
1: Nergis'le biziz.
0: Daha ne olsun? Söylenmemiş aşklara güzel bir Eylem Aktaş yorumu gelecek. Beraber dinleyelim.

0: yıllar yazlar büyüttük ama söyleyemedik. Eylem Aktaş'ın da dediği gibi tüm uzaktan sevenlere, platonik sevenlere armağanımız oldu bu güzel eser. Eylem Aktaş'tan dinledik. Efendim şöyle mesajları değerlendirelim hemen. Bakalım nerelerden. Demiş ki Adnan Kuştul, Ferdi Başkan'a, Volkan, Murat Ekmekçi ve tüm Devrek FM camiasına selamlar demiş ve aleyküm selam Adnan Kuştul. Birazdan güzel bir Müslüm Baba yorumu sana gelecek, beklemede ve dinlemede kal lütfen. Selam olsun İstanbul'a. İyi günler. A5'te yatan yeğenim Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına selamlar. Ben Volkan Çetin demişler. Volkan Bey hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tabii ki de tüm eserler kader mahkumlarına gidiyor. Serhat Özer'e de gidiyor. Volkan Çetin nezdinde efendim. Efendim Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla hep damar mı hep slow mu? Hayır tabii ki. Şimdi biraz hareketlenelim mi? Kar yolla. Hayır, frekans ayarlarıyla oynamayın. Burası sizin programınız. Evet Nergis'le biz bize. Daha ne duruyorsun? Kar yolla.
1: Nergis'le biz.

0: Eyvallah, eyvallah.
1: Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
0: Hareketlendiniz, günün stresini attınız, üzüntüler bir bir ruhumuzdan böyle tam böyle kör kuyulara doğru döküldü değil mi bu eserle? Kar yolla. Dünden beri istiyorsunuz bu eseri, yayınlamadan geçemezdim. Ne de olsa biz bizeyiz, belli bir formata sabit durmak, sabit kalmak zorunda değiliz tabii ki. Bu program size ait. Devrek FM WhatsApp hattımız 0507 380 0067. İstek eserleri sırasıyla yayınlayacağım. Ednan Kuştul demiş ki sabırsızlıkla bekliyorum o güzel Müslüm eserini demiş. Tabii ki hiç sabırsızlıkla beklemene gerek yok. Happy Top'u 18'i gösterene kadar buradayız. Elbette sana güzel bir Müslüm Baba eseri gelecek. Öncesinde hep doğduğumuz günü kutlarız. Hangi tarihte doğduysak veya evlilik yıl dönümümüz, tanışma yıl dönümümüze kadar gidebiliyor. Ama bazen zor bir an yaşayınca, tam da şimdi yaşadığımızda, bir dahaki sene bu zamanlar şöyle dönüp baktığımızda deriz ki aa, geçen yıl bu zamanlar, Ferdi Baba'nın dediği gibi, olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz? Efendim, gözleri kapatalım. Geçen yıl bu zamanlar neler yaşadınız? Ferdi Baba ne demek istemiş? Sen de beni yıkıp gittin. Tam da geçen yıl bu zamanlar. Ferdi Baba sizlerle. Mergis.

Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.

iki güzel Ferdi Baba eseri. Öncesinde geçen yıl, ardından da İçim Yanar eseri ard arda sizlerle buluştu. Rahmetli Ferdi Tayfur'u da rahmetle analım, mekanı cennet olsun inşallah. Bu güzel eserleri kuşaktan kuşağa yayınlayıp da duyurmak bizim boynumuzun borcu. Öncelikle kendi adıma bir yayıncı olarak gerçekten dünyaya bir daha bir Ferdi Tayfur daha gelir mi? İşte onu bilemiyorum. Bu şarkıların ruhu olduğunu söyleyebilirim size ama tabii ki ispatlayamıyorum. Çünkü yaşanmışlarla beraber yoğrulmuş bu eserler sizlere takdim ediliyor efendim. Saatler 16.50'yi gösterirken neredeyse ilk saatimiz geride kalacak. Şöyle mesajlarımıza bakalım. İyi günler, ben Nazım Çetin. Nazım Çetin, hoş geldin, sefalar getirdin. A5'te yatan torunum Serhat Özer'e Zonguldak merkezden sevgiler demiş. Selam olsun güzel memleketim Zonguldak'a. Bizlerden selam olsun devreklerden ve aynı zamanda Nazım Çetin'e de selamlarımızı gönderelim. İyi günler Nergis abla, ben Eymen, dinliyoruz biz de. Kolay gelsin demiş Eymen. Hoş geldin Eymen'im, sefalar getirdin. En güzel eserler Eymen'e de armağanım oluyor benden. Böyle minik dinleyicimin de olması

0: beni ayrı bir gururlandırıyor doğrusu. Ve Yorgun Madenci ulaşmış. Hoş geldin Yorgun Madenci. En son dün saatler 23'ü gösterdiğinde vedamızı yaptık. Umarım yorgunluğun gitmiştir o saatlerden beri. Çok sıcak var abla, yanıyoruz demiş. Evet, yandı memleket. Yavaş yavaş, hatta bugün evin klimasını bir düşündüm açsam mı diye, yoksa çarpar mı eder mi bilemedim. Gerçekten bu yaz sıcakları şu anda yüzünü gösterdi. Sıcaklıklarla beraber efendim lütfen bol bol su tüketelim ve öğlen sıcağında mecbur kalmadığımız sürece güneşe maruz kalmayalım. Eğer ki mecbursak, ki bir sürü emekçi kardeşim var güneş altında çalışan, onlar da lütfen bir şapka taksınlar, gözlük taksınlar ve mutlaka güneş koruyucu kremler kullansınlar efendim. Biliyorsunuz ki güneş oldukça faydası olduğu kadar zararı da olabiliyor kimi zaman. Buradan bunun da hatırlatmasını yapmış olayım. İnanılmaz sıcak günler bizi bekliyor bu yaz ayında. Uzmanların yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda. Uzmanlar diyor ki sert bir kış geçirdik ve bunun mutlaka sıcak bir yazı, çöl sıcaklarını aratmayacak bir yazı olacaktır diye yazılarda belirtmişler. Umarım herkes sağlığına önem verir. Yaz mevsiminde özellikle kışa nazaran daha çok, iki katı daha çok su tüketimine önem verelim. Ay, ben çayı, kahveyi, gazozu çok içiyorum. Suya ne hacet demeyin, asla suyun yerini tutmayacak. Aksine şöyle bir bilgi de vereyim size. Eğer benim gibi çok çay kahve tüketiyorsanız su tüketimini iki katına çıkartmak durumundasınız. Çünkü çay vücudun suyunu emdiği uzmanlar tarafından belirtildi ve araştırmalar üzerine öyle gösterdi. Sağlık açısından su tüketelim efendim. En az 2 litre, tabii ki yazın sıcağına göre bu litre, vücut kitle indeksinize göre, boy ve kilonuza göre artıp eksilebiliyor. En az 2 litreyi lütfen içelim, tüketelim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla şiir istemişler. Şiir mi? Peki, olur. Aslında ben pek annem hep ağladı benim böyle çağcımadan, bayramdan vedalaşırken annemin gözyaşlarıyla otobüse uğurlandım. O yüzden aklımda hep annemde kaldı. Güzel bir anne eseri, annenin kaderi kıza dedikleri eseri gelsin. Naçizane yorumlamaya çalışayım. Ardından da annem şiir eseriyle devam edelim efendim. Hadi bakalım. Naçizane şimdiden sürçülisan edersem affola. Sizler de mesajlarınızı 0507 380 0067'ye gönderin gelsin.
1: En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
2: Nergis'le Biz Bize devam ediyor. Nergis'le Biz Bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor. Nergis'le Biz

ne zaman eskiyor sevgiler anne? Ödenen bedellerin acısı geçince mi? Yağmur yağıyor, yağmur yağıyor. Mutfak camımdayım. Nasıl üşüdüğümü bilemezsin. Menekşelerim çiçek vermiyor artık anne. Söylediğin gibi hep dibinden su verdim ama... Şimdi telefon açsam sana sesini duymak da yetmiyor ki. Hep aynı cümleler, hep aynı. Babamlar nasıl? İlacını aldın mı? Nedenini bilmediğim bir ağlamak var içimde. Bir yerlere sığdıramıyorum yüreğimi. Bir yerlere sığdıramıyorum anne. Bazen dalıp giderdin mutfakta yemek yaparken. Tahta kaşıkla tencerenin başında öylece ne düşünürdün acaba? Özlemek çok fena be anne. Anlamak seni daha da fena. Omuzlarım ağrıyarak uyanıyorum artık sabahları. Omuzlarım ağrıyor. Benim kızım mı? Benim kızımın omuzları mı olmasına daha çok var anne. Gittikçe sana mı benziyorum ben? Ya da annenin kaderi...

0: biri kıza dedikleri doğru mu? Anlamamışım meğer. Vallahi anlamamışım anne. Eskiyormuş anneciğim. Eskiyormuş. Omuzunu ovacak kalmıyormuş meğer aynı evin içinde. Şimdi duysan bunları radyoda ne üzülürsün? Acaba kara kızım mutsuz mu diye? Çoktan kendinden vazgeçmiş bir sesle. Mutsuz değilim be Gülnaz Sultan. Mutsuz değilim de anne. Yağmura ve mutfağımdaki kedere çare bulamıyorum. Evimi topluyor, toz alıyor, patlıcan kızartıyor. Bazen televizyon seyrediyorum, radyo yayını yapıyorum. Akşam çalan kapıyı açıyorum. Açıyorum açmasına da. Açtığımı gören olmuyor. Pişirdiğim yeniyor ama güzel olmuş denmiyor. Çay demleniyor. Pişirdiğim yeniyor da güzel olmuş denmiyor. Kederim mutfağın her yerine yerleşiyor anne. Ah, nasıl eskiyor sevgiler. Nasıl eskiyor her şey anne. Nasıl eskiyor. Eskilerimi de atmaya kıyamıyorum aynı senin gibi. Seni çok özlüyorum anne. Anne, bana yasakladığın bahçeler sana da mı uzaktı hep? Sen de gidemeyişine ağladın mı benim gibi? Ne zaman eskiyor sevgiler? Ödenen bedellerin acısı geçince mi? İşte böyle kalbimde bir acı. Bu şarkılar hep seni söyler. Annem.
1: Nergis'le biz.
2: Devrek FM 93.0.
0: Rastlarsa gözleri yaşlı yavruna, suçunu bağışla, sarıl boynuna. Biz bize yaşarken geldim oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor. Bilmiyor anne. Senin kadar hiç kimse sevmiyor anne.

0: de biz size.
1: Devrek FM 93.0.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.

Anne koruyandır, kollayandır. Anne senin ne maddiyatına bakar, ne konumuna, ne şanına, ne şöhretine. Herkes gider. Çocuğun gider. Eşin de gider. O uğruna dünyaları deldin. Dünyaları karşına aldın. Aşkın da bir gün mutlaka gider. Yapayalnız kaldığında, beş parasız kaldığında, hatta sağlığından olduğunda, sorgusuz sualsiz sana kapıları sonuna kadar açacak olan tek varlık, o yüce varlık annedir. Tüm annelerimizi buradan sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. Bu güzel şiir ve eserde her birinize armağanım olsun. Teşekkür ediyorum madenciye, yorgun madencimiz, ağzına yüreğine sağlık ablam demiş. İyi ki varsın demiş, iyi ki sizler de varsınız. Sizlerden aldığım bu enerjiyle, sinerjiyle beraber yaptığım yayınlar gerçekten çok duygu yüklü oluyor. Teşekkür ediyorum. Konya'dan Hüseyin hoş geldin. Yine nazar boncuğuna boğmuşsun WhatsApp hattımızı. Devre Gefen WhatsApp hattı nazar boncuğuyla doldu. Çok teşekkür ediyorum. Güzel nazar boncukların ve çiçeklerin için. İyi yayınlar Nergis ablam. Konya'dan herkese selamlar. Özcan Deniz'den yalan mı eseri size, Emine ablama ve Ersin ustaya gelsin. İyi yayınlar ablam demiş. Güzel şehrimiz Konya'dan Hüseyin. Hüseyin o eser var listemde, yalan mı eseri. Birazdan yayında olacak ama öncesinde sabırsızlık da İstanbullardan bekleyen Ednan Kuştul Müslüm Baba istemişti. Şimdi biraz sitemli bir eser ama Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla ne diyelim dediğiniz olmuştur hep hayatınızda. Aa, bu sadece sevgili bazında değil. Bir işe girdiğinizde ay nereden girdim ben o işe? Veya bir arkadaş edindiğinizde keşke tanımaz olsaydım. Veya tabii ki en çok da sevdiğinizde nereden sevdim ben o zalimi dediğiniz olmuştur mutlaka. Şu an sesimin ulaştığı tüm ruhtaşlarımın hayatında en az bir defa, son defa olsun inşallah. Nereden sevdim o zalimi? Dünyamı yakıp da gitti, beni böyle bırakıp da gitti. Güzel bir Müslüm Gürses eseri sizlerle.

0: alanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Dostluğun sesi sizin.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Bir dakika.

0: Toparlanın, oradan oraya sürükledi bu güzel Orhan Baba eseri. Duayen yaşayan efsane Orhan Gencebay'dan dinledik, Vazgeç Gönlüm dedi. Bu güzel eserde her birinize armağanım oldu. Aa, şimdi dilek zamanı, dilek tutalım. 17.17'yi gösteriyor saatler. Rabbim içinizden şu anda ne diliyorsanız kabul olsun inşallah. Hep beraber çoğunluk bir şekilde dilek dileyelim. Çünkü çoğunluğun vermiş olduğu enerji inanılmaz işe yarıyor ve evren tarafından bir emir kabul ediliyor. Saatlerimiz 17.17. Hadi bakalım, dileyin dileklerinizi.
1: Nergis'le Levrek FM 93.0.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız'dan villa mı dilediniz? Onu dilemenize gerek yok. Huzurlarınızda Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Çaycuma'da, zaten yeni Atatürk Bulvarı'nda sizleri bekliyor efendim. Dileklerimizi de diledik. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Birazdan mesajlara da yer vereceğiz değerli dinleyenlerim. Güllük gülistanlık, Devrek Çaycuma havasından güllük gülistanlık, Türkiye havasından herkese ama herkese en güzel eserlerimi göndermeye devam ederken saatlerimizin son dakikalarına doğru ilerliyoruz. Devrek FM frekansında bize ayrılan süre saatler 18'i gösterene kadar. Tabii ki radyo, Devrek FM WhatsApp hattımız aktif efendim. Ücretsiz bir şekilde bana ulaşabiliyorsunuz. 0507-380-067'den mesajlarınızı gönderdiğinizde herhangi bir ücret ödemek zorunda değilsiniz. 0507-380-067. Saatler 18'i gösterene kadar biz bizeyiz değerli dinleyenlerim. Birazdan madem öyle gelelim. Şimdi Konya'dan Hüseyin istemişti. Bazen deriz, Allah Allah, ben bunun için mi salya sumuk geceler boyu ağlamışım? Ay, ben bunu her şeyden herkesten üstün tutmuşum. Hayatımın merkezine almışım. Yalan mı Ayşe, yalan mı Fatma? Ahmet, Mehmet, yalan mı ya? Bir kere de siz söyleyin, yalan mı? Özcan Deniz sizlerle yalan mı diyecek? Hadi bakalım.
1: Nergis'le
2: Devrek FM 93.0.

Güneşin battığı yer, bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı?

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Efendim, Özcan Deniz'in güzel eseri Yalan mı sizlerle buluştu. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla yaklaşık yarım saatimizin içerisine giriş yaptık. Saatler 18'i gösterene kadar biz bizeyiz. Şöyle kısaca tanıtıcı reklam diyeyim efendim. Reklamdan ziyade ben bilgilendirmek istiyorum. Çünkü sizler her şeyin en iyisine layık olmakla beraber inşaat sektöründe de en iyi adresi bilmelisiniz. Benim ruhtaşım her şeyin en iyisine layık. Ben de Çaycuma'da doğma büyüme biri olarak gerçekten inanılmaz lüks dairelere, merkezi konumlarda günden güne, hatta saatten saate değer kazanabileceğiniz yatırımlarınızla sizlere sağlam, dayanıklı konutlar, dükkanlar, arsalar takdim eden, evler takdim eden bir firma. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Çaycuma'nın gerçekten gururu, inanılmaz yürektenler ve inanılmaz profesyoneller, bir de işlerine olan aşkları bir araya gelince ortaya inanılmaz güzel, hayallerinizin de ötesinde yerler çıkıveriyor doğrusu. Hem Çaycuma'nın merkezinde hem Zonguldak Kozluğu merkezde bulunan o ultra lüks dairelere, villalara, apartmanlara, efendime söyleyeyim dükkanlara ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ya gidin Yeni Atatürk Bulvarı Çaycuma merkezdeki ofislerini ziyaret edin ya da bir telefonla bilgi alın efendim. Adres Yeni Atatürk Bulvarı Çaycuma merkez. Tüm detaylı bilgi için 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak 0552 560 6713'ten Mehmet Yıldız'la iletişime geçebilirsin değerli ruhtaşım. Ay İstanbul gelmiş. Ay bir güzel İstanbul eseri gelir birazdan dileğime. Dileğe selam olsun. Vallahi dilek diledik az önce. Dileğimi diledik ve dilek geldi. 17.17'de tam sessiz sessiz de beni dinliyormuş.

0: Geldim diyor. Canımın içi ben de geldim ama sessiz sessiz dinliyorum seni diyor. Lütfen sessiz dinleyenlerime sesleniyorum. Sessiz dinlemeyin beni. Çünkü ben biliyorsunuz ki alma verme dengesine inanan ve gerçekten ruh taşlarının bir noktası bile çok değerli olduğuna insanlara söyleyen bir radyo programcısıyım. Sizin noktanız, virgülünüz, oraya yazacağınız bir tebessümünüz benim için gerçekten çok değerli. Çok teşekkür ediyorum Dilek. İstanbul'a selam olsun. Şimdi güzel bir eser geliyor. İstanbul'dan değerli arkadaşıma gidiyor özel olarak bu da. Ahmet Kaya ne diyecek? Keşke olmasaydı sonumuz böyle dediğiniz insanlar vardır hayatınızda. Her sektörde. Keşke. Ahmet Kaya, olmasaydı sonumuz böyle. Biri geldi, masamızı devirdi. Biri geldi, uçurtmamızı düşürdü. Biri geldi, vazomuzu kırdı. Bazen diyoruz ki, keşke olmasaydı sonumuz böyle.
1: Nergis'le
2: Levrek FM 93.0.

saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Bir hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Devrek FM 93.0.
3: Nergis de Biz Bize.
4: İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: en damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
1: Nergis'le Biz Bize devam ediyor. Nergis'le Biz Bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis'le Biz Bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
3: Sanki ruhum çıktı canımdan, sen benden gittin gideli. Çok güzel bir eserdi. Koray Avcı'dan dinledik değerli dinleyenlerim. Devrek FM frekansında sizin programınız Nergis'le Biz Bize birbirinden değerli eserlerle devam ediyor. Son dakikalara doğru yaklaşık 20 dakikamız kaldı. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam ediyor programımız. Ne güzel fotoğraflar geliyor bana böyle. Efendim İstanbul'dan Dilek diyor ki dolma sarıyordum. Canım benim, o yüzden sessiz sessiz dinliyorum diyor. O kadar iştah açıcı görünüyor ki şu anda. Dileğin dolmasında yemek nasip oldu bana. Ta İstanbullardan geldi Düzce'lere. Sarma bana yok mu, bana yok mu dedim. Kavanozla beraber getirdi kendisi. Çok teşekkür ediyorum dileğime de. Afiyet şifa olsun benim yerime de ye. Vallahi bayramda annem sarmaları sarmış. Efendim ev baklavalarını yapmış. Etleri kavurmuş. Tavukları pişirmiş, hem hacıyı da çarşıya yollamış. O yüzden biraz ben böyle kendimi bu tarz besinlerden geri çekme taraftarıyım şu anda. Bayram bitti. Bize her gün bayram gerçi ama neyse. Afiyet şifa olsun dileğim benim. Efendim Çaycuma'dan Nazlı, Çaycuma'ma kucak dolusu selam olsun. Çok sıcak ve bu sıcaklıkta da bu şarkılarla beraber tamamen duygu seline döndük diyorlar. Duygular sizin olsun, seller sizin olsun. Sizin için buradayım. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'la Allah'ın izniyle sizleri tabii ki saraylarda yaşatacağız.
1: Nergis'le Biz Bize.
3: Evlenmeyen kalmayacak bu sene. Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
1: Nergis'le Biz Bize.
3: Bazen ilişkilerde yollar ayrılır. Yıllarda ayırır zaten sizi. Toplum baskısı, gerekse olması gerekenler. Çünkü her şey sevgi demek değildir şu hayatta. Sevginin de üstünde bazen bağrınıza taş basmanız gerekiyor olabilir. Çünkü bazı değerler vardır. İnsancıl, gelenek, görenek, yetişme tarzımız amaçlı. O yüzden biz isteriz ki bir anda yok olalım ve bizden bir haber olsun herkes. Özellikle sevdiğimiz için deriz bunu. Yoksa bizi kötü görmesin, üzülür deriz değil mi? Şimdi nereye bağlayacağıma geleceğiz. Güzel bir esere bağlayacağım. Senin dolmaların da hazır canım. Teşekkür ederim canım benim. Gel beraber olsun demiş. Bana dolmalar hazırlamış. Dileğim benim.
1: Devlet Efendim 93.0.
3: Teşekkür ediyorum. Yemişle beraber inşallah. Nerede kalmıştık? Nereye bağlayacak acaba bu Nergis yine lafını diyor. Şimdi kötü hallerimizden, işte efendime söyleyeyim zor şartlar altında veya birileri tarafından yoğun psikolojik baskıya uğradığımızı sevdiklerimize duyurmak istemeyiz değil mi? Aynı böyle çocuk yetiştirirken çocuklar duymasın der gibi sevdiklerimizin de duymasını istemeyiz. Ve onlar bizi hep iyi hatırlasın, hep güzel hatırlasın ki üzülmesinler isteriz. İşte Güllü'nün bu eseri de öyle diyor. Masamda resmin var, kaldırmıyorum. Sevdiğin şarkıyı çaldırmıyorum. Beni bu perişan halde göreceksin diye ödüm kopuyor. Ödüm.

Efendim, geçtiğimiz sene kaybettiğimiz değerli arabeskin kraliçesi Güllü'den dinledik. Ödüm kopuyor. Mekanı cennet olsun. Gerçekten harika ve ruhu olan bir eserdi yine. Her birinize armağan ettim. Saatlerimizi 17.45 yaptık. Şu an değerli Recep Bey ve Leyla Hanım bizlere kulak veriyormuş. Sıradaki Derya Bedavacı eseri. Özellikle benden onlara da armağanım olsun. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla ne diyelim? Derya Bedavacı gelsin.

0: bazen insanın içinden haykırmak gelir değil mi? Ya ne oldu şimdi? Her şey kötüyken yanında ben vardım. Seni seven kimdi? Bendim ben. Bendim ben. İşler biraz ilerleyince hiç de öyle olmadığını görürüz. Bazen bahçelere ulaşmak için ayağımızdaki papatyaları ezeriz. Seni seven kimdi? Derya Bedavacı sizlerle.
1: Levrek FM 93.8.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Biraz sitem dolu, biraz aşk dolu, biraz da pişmanlık dolu bir eserdi. Derya Vedavacı'nın yorumladığı bu güzel eser. Seni seven kimdi dedi ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Efendim, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet.

0: Yıldız katkılarıyla yavaş yavaş mikrofonlarımızı kapatmak durumundayız. Birazdan reklama gideceğiz. Öncelikle bugünlük benden bu kadar, son mesajımızı okuyalım şöyle. Selamun aleyküm, ben Zonguldak Açık Cezaevinden Ceyhan Ergül. Ceyhan Ergül hoş geldin. Nergis abla öncelikle iyi yayınlar dilerim. Arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum. Serhat Akyol, Berat Akbulut, Murat Akbulut, Tevfik. Tevfik Efe, Gökhan Birinci, Bal kardeşler, Birol Türkoğlu. Güzel günler yakındı da elbet bir gün. İstemiş olduğum şarkı armağan olsun. Şimdiden teşekkür ederim. İyi yayınlar Nergis abla. Tuğçe Kandemir, aradan çok yıllar geçti demiş. Yalnız programın sonuna yetiştim. Ben çok güzel bir eserle tüm kader mahkumlarımıza hitaben, aynı zamanda da tabii ki tüm ruhtaşlarıma hitaben güzel bir eser ayarladım. Edip Akbayram'ın güzel, umut dolu eseri Güzel Günler Göreceğiz'le vedamızı gerçekleştireceğiz. Yetiştiremediğim eserler, biliyorsunuz ki 2 saat yayın süremiz kısıtlı. Arkası yarınlı bir program bu. Her seferinde onlarca eser listemde, onlarca da duygu ve söylemem gereken kelimelerle mecbur kalıyorum mikrofonu kapatmaya. Ama olsun, buna da şükür, şükür kavuşturana. Öncelikle değerli sponsorumuz Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a, 2 saat boyunca biz olmamıza katkı sağladığı ve bizi bize buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız. Tabii ki teşekkür ve alkışların en büyüğü size gidecek. Beni bugün yine yalnız bırakmadınız. Ne zaman böyle karga tulumba yayına girsem, o zaman kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aradan yıllar da geçse, saatler de geçse, zaman da geçse fark etmiyor. Çünkü bizler ruhtaşız. Yarın ölmez de sağ kalırsam, saatler 16'yı gösterdiğinde ben...
1: Devrek FM 93.0.
2: Nergis'le biz size...
0: olmaya devam edeceğim. Biliyorum sizler de orada olacaksınız. Son mesajımız. Ama böyle son ana kalıyorsunuz. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Aleyna Demir. Beycuma kapalı cezaevi C6 koğuşunda yatan eşim Mert Demir'den koğuş arkadaşları Bahadır Ünlü Türk, Doğukan Çakır, Can Başkan için Oğuz Ünal'dan "Bir Türlü Olmadı" çalar mısınız tüm kader mahkumlarını? Allah kurtarsın demiş. Amin diyelim. Tüm kader mahkumlarına hitaben de gidiyor zaten Edip Akbayram. Güzel günler göreceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysem affola, hakkınızı helal edin. Yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık, evlerinizden huzur, ceplerinizden para, bir de radyonuzdan...
2: Devrek efendim.
1: Nergis'le biz size.
0: Eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın, hayırlı akşamlarınız olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.
3: Nergis'le biz bize...

masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi

0: güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
1: Nergis de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla sona erdi.
2: Nergis de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla sona erdi.
1: Nergis'le biz bize

0: Reklamlar. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
0: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
3: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
3: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
3: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
3: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek, Zonguldak.
3: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis. Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
4: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
2: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
4: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
2: Birçok

0: Ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476.
0: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici kaslar biraz, acelem var benim.
4: Takata bro.
1: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
5: Devrek FM
6: 93.0 Devrek FM.

0: Yükselen Yıldızı Devrek FM sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trend Yol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
5: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı.

0: Yemekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
3: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik,
1: doğal gaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
3: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
3: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
3: Telefon 0542 214 66 45.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
4: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: Radyosu 93.0 Devrek FM. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Murat'la Sevgi Canberi.
1: İnsan severse sözene gerek, sevda ocağında közene gerek.
0: Aşk yürektedir, yüzene gerek. Sevenin düşünde sevgi var, sözene gerek.
1: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
0: Murat'la Sevgi Çemberi başlıyor. Murat'la Sevgi Çemberi.

0: Tam 93.0 arayacaksın.
1: Usta
2: arayacaksın.
1: Arayacaksın bugünleri sen çok arayacaksın. Efendim herkese mutlu akşamlar. 2 Haziran 2026 güzel bir salı akşamında sesimizin ve sıcaklığımızın ulaştığı herkese selam ve sevgiler olsun. Saatler 21'e kadar abonelerimizin mesajlarıyla ve istekleriyle sizlerle birlikte olacağız. Ferdi Baba ile açılışımızı yaptık her zaman olduğu gibi. İkinci Ferdi Baba değil de bu akşam bir Müslüm Baba şarkısı dinlettirmek istiyorum sizlere. Bu güzel şarkı... Selam Beycumame'ye tipi kapalı cezaevi A9 koğuşunda yatmakta bulunan eşim Japon Murat Dereli için demişler. Sıradaki güzel şarkıyı çalarsanız sevinirim, her zaman yanındayım, seni seviyorum canım eşim demiş efendim. Murat Dereli'nin eşinden gelmiş bu güzel mesaj. Murat Dereli'ye de selamlar olsun, yanında bulunan A9 koğuşundaki arkadaşlarına da selamlar olsun diyelim. Evet, bu akşam Müslüm Baba dinlettirmek istedim sizlere. Programda dinleyemiyoruz abone istekleri olduğu için. İki Ferdi Baba yerine bir Müslüm Baba şarkısı paylaşayım istedim. Ve bu güzel şarkı hediyem olsun diyelim. Vallahi bu akşam işimiz var gibi geliyor. Bir türlü mesajları... Çaycuma'dan Selim de mesaj göndermiş. Ona da selam olsun diyelim efendim. Merhaba, Çaycuma'dan Selim ben. Sıradaki parça eşim Gülizar ve oğlum Talha'ya gelsin demiş efendim. Evet, bu güzel program.

Dinleyen cezaevi mesajı değil de normal olarak dinleyen dinleyicilerimiz ücretsiz olarak WhatsApp'tan yine mesaj yazabilirler. İsteklerinizi yayınlayamıyorum ama mesajlarınızı okuyabilirim sevgili dinleyenler. Sizler de yine Devrek FM WhatsApp hattına 0507 380 0067'ye mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Müslüm Baba şarkısı sonrası Yusuf Hoştuk'la birlikte isteklere başlıyoruz. İlk istek Yusuf Hoştuk'tan.

sevgili dinleyenler, devam ediyoruz. Artık başladık isteklerinize. Tamamen sizin mesajlarınız, sizin duygularınız ve sevdiklerinize mesajlarınız. Ben sadece buradan mesajlarınızı sevdiklerinize ulaştıracağım. Hadi bakalım başlayalım. İlk mesaj bu akşam Yusuf Hoştürk'ten gelmiş. Devrek Cezaevi C14 kovuşu için Yusuf Hoştürk'ten Doğanay Şirin'e demiş. Ahmet Kaya metresin önü çalar mısınız demişler efendim. O zaman Ahmet Kaya metresin önünde dinliyoruz. Yusuf Hoştürk'ten Devrek Cezaevi C14 kovuşuna ve Doğanay

şirine hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı. Bakalım bu akşam ne güzel mesajlar okuyacağız, ne güzel şarkılar dinleyeceğiz. Gelsin mesajlar. Abone olmak isteyenler, abone olmak istiyorum ya da bilgi almak istiyorum diye yazıyorsunuz.

Bey Ben Abir Koğuşu'ndan Medine Umar, Eray 067 Mansur Bu Gece Misafirinim şarkısını çok sevdiğim ablam Gülçin'e armağan ediyorum ve mesajım demiş. Zindan soğuk, zindan yaş, belki üşürüz. Hele başım zindandan çıksın, işte o zaman görüşürüz. Unutmayın, kartallar gökyüzünü, aslanlar yeryüzüne hükmeder. Vay, güzel bir sözmüş. Kartallar gökyüzüne, aslanlar yeryüzüne hükmeder demişler. Evet, o zaman devam edelim efendim. Eray 067 ve Mansur Bu Gece Misafirinim Devreg FM'de Medine Umar'dan çok sevdiği ablası Gülçin'e armağan olarak gidiyor bu güzel şarkı.

Efendim devam ediyor birlikteliğimiz sevgili dinleyenler, yine mesajlarınızla yolumuza, muhabbetimize, sohbetimize devam ediyoruz. İşte yine güzel şarkılardan bir tanesi, bir istek var, Kavak BBC istenmiş efendim. Hemen o güzel mesajı değerlendirelim. Devrek Açık Cezaevinde duran Tugay Aksoy'dan, Beycuma Açık Cezaevinde duran Mustafa Can Aksoy ve Doğanay Şirin'e Kavak BBC şarkısı hediye olarak gidiyor mu sevgili dinleyenler? Bu güzel şarkıyı paylaşıyoruz.

Evet valla bu akşam hızlı bir şekilde gidiyoruz. Mesajları da ulaştırmaya çalışıyoruz sevgili dinleyenler. Abone olan dinleyicilerimizin mesajlarını ve isteklerini, sevdiklerini ulaştırıyoruz. Bu programda sadece abone olanların cezaevi mesajları ve istekleri okunuyor sevgili dinleyenler. Evet, yolumuza, muhabbetimize, sohbetimize devam edelim de kimle devam edeceğiz? Valla ben de... Evet, Aycan Öner isteği vardı. Hemen o şarkıyı bir ayarlayalım. Benim Seni Görmem Lazım şarkısı istenmişti. Evet, hemen mesajı da bulabilirsek sevgili dinleyenler. İşte bu işin zor taraflarından bir tanesi. İşte size geliyor ki bazen işte... Ya oraya geliyorlar, 2 saat yayın yapıyorlar. Ne iş yapıyorsunuz diyorlar ama... Şimdi abone olan dinleyiciler...

dinleyicilerimizin kaç tane mesaj hakkı olduğunu, kaç tane istek hakkı olduğunu hepsini not alıyoruz, takip ediyoruz sevgili dinleyenler. Gelen mesaj sırasına göre listeyi hazırlamaya çalışıyoruz. Ona da dikkat ediyoruz. Bu kadar yoğunluk içerisinde de bazen de hatalarımız oluyor. O kadar da hoş görün diyelim. Evet, merhabalar Murat Bey, hayırlı yayınlar. Beycuma Kapalı A1 koğuşundan Ceren ben demiş. İstek parçam Aycan Öner, benim seni görmem lazım parçasını. Ablam Yıldız, arkadaşlarım Gülçin, Tuğçe, Medine ve A1 koğuşu için çalmanızı istiyorum. Ayrıca en değerlim hayat arkadaşım, can yoldaşım, eşim Mustafa'ya da armağan ediyorum. Dinlemedeyiz, kolay gelsin. Ve mesajım demiş, sabret, yarınlar dünleri unutturacak, bir umuttur yaşamak. Vay, Reis Sedat Peker'in sözü, bir umuttur yaşamak. A1 koğuşu harikasınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Abonelerimizin çoğunluğu A1 koğuşundan ve yakınlarından geliyor sevgili dinleyenler. O yüzden A1 koğuşuna böyle bir alkış gönderelim.

program gerçekten. Hani şimdi şöyle bir özellik var. Sizlerin tamamen mesajlar size ait, duygular size ait. Sizlerin sayesinde bizler de güzel mesajları öğrenmiş oluyoruz. Güzel şarkılar dinlemiş oluyoruz sevgili dinleyenler. Evet, o. Evet, devam edelim şöyle. Hayırlı yayınlar. A5'ten Serhat Özer, Barış Odacı'dan A6'da yatan Samet Mantar'a selamlar. Allah'a emanet olun. Sizleri büyük bir keyifle dinliyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz efendim. A5'te Serhat Özer'den ve Barış Odacı'dan A6'da yatan Samet Mantar'a selamlar gidiyormuş. O güzel selamı da iletmiş olduk sevgili dinleyenler. Canan ablamıza da teşekkür edelim. O da aboneliğini yenilemiş tekrardan. Vallahi Allah razı olsun diyelim. Başladığımız programdan beri Canan abla hiçbir zaman desteğini kesmedi bizlerden. Her zaman yanımızda, sağ olsun, var olsun. Şimdi de aboneliğini gerçekleştirmiş, yenilemiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, devam edelim efendim. Aycan Öner, benim seni görmem lazım demişler ve yolumuza, muhabbetimize devam edelim. Mahsun Kırmızıgül isteği vardı, Güneş Hanım'ın mesajı. Bir bakalım hemen o mesaja geldi sıra. Evet, Güneş'ten Halil'ine, sen benim ayım iken gece karanlık olur mu? Sen benim her şeyimsin, seni seviyorum kalbim. Yıldız Tilbe'den, hasretim ben sana istiyorum, teşekkür ederim, iyi yayınlar demişler. Biz de teşekkür ediyoruz. Eşimin sizlere selamı var demiş ve bir de isteği var mümkünse. Mahsun Kırmızıgül, yıkılmadım ayaktayım istemiş Halil Bey bizlerden. Bu şarkıyı arkadaşlarına hediye etmiş efendim. Ve bu güzel şarkı... Allah Allah, biz yıkılmadım derken annem çıktı. O nereden çıktı? Neyse, yıkılmadımı da dinleriz. Bu güzel şarkıyı da tüm annelere de hediye etmiş olalım. Vardır bunda da bir hayır diyelim. Normalde şarkıda yıkılmadım yazıyor. Ama annem şarkısı çıktı. Önemli değil, tüm annelerimize hediye olsun diyelim.

Efendim yok bu şarkı şimdi bu şarkıyı ben size dinlettirmek istedim ama bu şarkı hata verdi. Az sonra paylaşacağız o şarkıyı. Şimdi şu geldi aklıma. Vallahi bu şarkıyı ben yıllar önce birisi sayesinde ben bu şarkıyı tanımıştım. Dur. Nereden geldi bu şarkı? Allah Allah. Dur ya. Bu akşam var bir aksilik ama. Neyse düzelteceğiz. Hepsini bir düzeltelim bakalım. Şöyle bir. Oy oy oy oy oy oy. Bir Ali Kınık hazırlatayım ben size. Sonra Mahzun Kırmızıgül'le devam edelim.

0: şarkın canım bu şarkı. Benim eksik yanım bu şarkı. Sen unuttun belki çoktandır ama benim sonum bu şarkı.
1: Evet sevgili dinleyenler, işte devam edeceğiz de aslında benim az önce, yıllar önce böyle... sanatçıyı ve bir şarkıyı onu ilerleyen dakikalarda paylaşacağım sizlerle. Neyse kaldığımız yerden bir devam edelim biz. Az sonra o şarkıyı da paylaşacağım sizlere. Evet. Sevgili Halil Bey istemiş bu güzel şarkıyı ve arkadaşları Muhammed Köroğlu, Hakan Köroğlu, Arda Köroğlu, Erdeniz Köroğlu, Kenan Köroğlu ve Koğuş arkadaşlarına armağan etmiş sevgili dinleyenler. Halil Bey'den gidiyor bu güzel şarkı.

0: Sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.
1: Efendim vallahi birinci turu tamamlamadan ikinci turun mesajlarını gönderenler var ama öncelikle biliyorsunuz herkesin birer tane isteğini yayınlıyoruz. Ondan sonra vakit zaman kalırsa ikinci isteklere geçiyoruz. Kimse sitem etmesin ikinci mesaj veya istek neden okunmadı diye. Mesajı okumaya çalışırım ama isteğinize zaman kalmazsa yapabilecek bir şey yok. 2 saatlik program içerisinde zaten çalabileceğimiz şarkı sayısı sınırlı sevgili dinleyenler. 16-17 şarkı çalabiliyoruz ve şu anda da harikasınız. Abone listesi neredeyse dolduğu gibi bir şey sevgili dinleyenler. Abonelikleri bitenler yeniliyorlar. Kimse yerini kaybetmek istemiyor. Ben size en başta derken abone olun yerinizi alın derken siz beni ciddiye almadınız. Ya kimse abone olmaz dediğiniz. İşte öyle olmuyor bu işler. Efendim herkese çok teşekkür ediyorum katkılarından ve desteklerinden dolayı. Sağ olun, var olun diyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Devrek FM'deyiz. İyi ki birlikteyiz. Evet, iyi yayınlar. Ben Umut, Beycuma Cezaevi A8 koğuşundan değerli büyüğüm Cem Odayı ve tüm sevip de kavuşamayanlar için Aynur Haşhaş'tan Meyhaneci şarkısını isterim. Cem Odayı diyor ki demiş, bardağımda rakı bitse bile ben senin için hala sarhoşum demiş. Cem Odayı'ya ve sevgili Umut'a selamlar olsun. O zaman sevgili Umut'a ve Cemo'ya ne diyoruz?
2: Aç sesini kar.

Evet, o güzel şarkıyı da dinledik sevgili dinleyenler. Güneş Hanım, ben de aboneliğimi yenileyeceğim. Ayın 5'ini bekliyorum demiş. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz şimdiden. Evet. Devam ediyoruz efendim. Aleyna Demir'in mesajı vardı. Hemen Aleyna'nın mesajını bulalım. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Aleyna Demir demişler sevgili dinleyenler. Beycuma kapalı cezaevi C6 koğuşunda yatan eşim Mert Demir'den koğuş arkadaşları Kubilay Yelli, Bahadır Ünlütürk, Cihan Başkan, Doğukan Çakır, Erhan Can Şeker için. Yaşım 45 olmuş, çalarsanız sevinirim, tüm kader mahkumlarını Allah kurtarsın demişler efendim. Evet sevgili Mert Demir'den gidiyormuş bu güzel şarkı. C6 koğuşunda yatan Mert Demir'den arkadaşları Kubilay Yelli, Bahadır Ünlütürk, Cihan Başkan, Doğukan Çakır, Erhan Can Şeker için geliyor. Yaşım 45 olmuş.

0: Evet, abone olmak isteyenler ya da bilgi almak isteyenler 0507 380 0067 WhatsApp hattına bilgi almak istiyorum diye yazabilirsiniz ve bilgi alabilirsiniz sevgili dinleyenler. Evet, normal dinleyicilerimiz cezaevi mesajı değil de normal bizleri evlerinde, araçlarında, iş yerlerinde dinleyen dinleyicilerimiz mesajlarını yazabilirler. Onlar ücretsiz bir şekilde mesajlarını okuyoruz sevgili dinleyenler. Evet, Canan ablanın mesajıyla devam ediyoruz. Selamun aleyküm Murat kardeşim, Muğla Fethiye'den Canan ablandan kucak dolusu sevgiler selamlar olsun demiş. Beycuma kapalı cezaevi C4 koğuşunda bulunan canım oğlum Recep Can Koçaklı ve evlatlarına, hasret kalan yüreği yanık analara, anasına özlem çeken tüm evlatlara gelsin bu şarkı. Dilber Ay'dan Ay Helen'in parçasını rica ediyorum. İyi ki varsınız, kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz, sizler de iyi ki varsınız. İyi ki buradayız, iyi ki Devreg FM'deyiz. Tam 93.0, burası Devreg FM.
1: Tam 93.0 Devreg FM. Usta.
2: Benim göz bebeğim, başımın tacı, boynumun borcu yavrum. Ben anasızlığın, babasızlığın, kısaca kimsesizliğin acısını gayet iyi bilirim. Çoğu zaman ana baba hasreti hayallerimle birleşti. Soğuk zeminler üzerinde sırtıma yorgan olarak serdim. Belki sen bunları duymadan, görmeden, bilmeden yaşayacaksın. Her nerede

içine kapanmış birini görürsen, işte beni o zaman anlayacaksın. İşte beni o zaman anlayacaksın. Beni o zaman anlayacaksın.

0: 93.0 devre yapar.
1: Ustayla Damar Saati.
2: Şimdi reklam.
3: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
4: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selam. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
5: Milengaz, Likitgaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
5: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
5: 0372 556 1476
2: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
5: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik,
2: doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
5: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
5: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
5: Telefon 0542 214 6645.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
6: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Deme, hiçbir şey deme. Ne önemi var bu saatten sonra? Yüreğim nerede ölmüş, ne fark eder, nereye gömülmüş? Rengim ne diye solmuş, sanki umurumda mı, bana ne mi olmuş? Söyleme, tek bir kelime bile söyleme. Bırak kim haklı, kim suçluydu. Bırak kim zayıf, kim güçlüydü. Kim kimi neden yaktı, kim bu aşkı bir anda yıktı. Bırak ölen öldüğüyle kalsın. Bırak kalanlarımın hepsi de alev alıp yansın. Konuşma ne geçmişten ne gelecekten, ne senden ne benden. Bir açtı işte geldi geçti gönülden. Bu saatten sonra her günüm acıdır dünümden. Ve hiçbir söz çıkarıp almaz beni bu

Evet, bir tane dinleyicimiz valla evet dedim ya size, bizim mesela yıllar önce benim böyle Zonguldak'ta da program yaparken böyle damar laboratuvarı dediğimiz, arkadaşlarımızın bize destek olduğu, dinledikleri güzel şarkıları bize iletiyorlardı. Ya Murat, işte bu şarkıyı bir dinle, senin programında gider diye. İşte o zaman bu şarkı bana gönderilmişti, bir dinler misin diye. Vallahi dinledim ve ilk defa da o güne kadar ben hiç Halit Bilgiç ismini hiç duymamıştım. Yani ilk defa o mesaj geldiğinde bu şarkıyı dinlemiştim. Halit Bilgiç Söyleme. Bu şarkıya hasta olmuştum. Sonrasında da Halit Bilgiç'e de diğer şarkılarında bir Halit Bilgiç hastalığı oluşmuştu bende. Yıllar önceyi bugün de hatırlamış olduk efendim. Halit Bilgiç Söyleme radyomuzda bizlerle birlikte oldu. Güzel anısı olan şarkılardan bir tanesiydi. Evet, bir tane dinleyicimiz artık hiçbir şeyin önemi yok, anlamı da yok, bilmesin söyleme. Yılları bir güne nasıl sığdırdın bana da söyle, ben ne bileyim Ferdi Baba'dan, çal şunu be baba be demiş. Çalamam ki baba be, abone olanlarınkini çalıyoruz baba, ne yapacağız şimdi? aboneler bekliyor, şimdi abonelere haksızlık olmaz mı? Onlar bir ücret ödüyorlar, bir bedel ödüyorlar bu program. Hafta içi 19 ile 21 arasında masraflı bir program. Bu programda şarkılar biraz masraflı benim baba. Ama mesajda yerine ulaşıyor. Öyle gittik bulamadık, evde yoktu, kargonuzu bıraktık, kapıya bıraktık, gelin şubeden alın yok. Adres mesaja direkt ulaşıyor. Biraz masraflı şarkılar ama yapacak da bir şey yok. Evet, devam ediyoruz efendim yolumuza, muhabbetimize, sevgili İhsan Yıldız'ın mesajıyla. Selamun aleyküm, ben İhsan Yıldız demiş. Aleyküm selam diyelim. Can eşim, gül verenim, seni çok seviyorum. Benim olan güzel yüreğinden öpüyorum. Allah'ıma emanetsin. İhtiyacım var şarkısını bizim için çalar mısınız demiş. Tabii ki. Evet, aşıklar saati yapacağım bu programda ya. Vallahi bayağı aşıklar var. Mesela böyle aşıklar saatine kimleri yazabiliriz? Güneş Hanım'la Halil Bey'i yazabiliriz. İhsan'la Gülveren'i yazabiliriz. Kim vardı? Eğer unuttuklarım varsa bizi de yazın diye, eşinizin ismiyle birlikte yazarsanız sevinirim.

ihtiyacım var sana. Hava gibi, su gibi, sevmek, sevilmek gibi ihtiyacım var sevgine. Devam etmek için hayata, adam gibi. Dinle bak, duyarsın kalbimin gümbürtüsünü, haykırışını, isyanını, coşkusunu, heyecanını. Anlarsın sevincini, sevincinle kucaklarsın.

Evet, harika bir şarkı bu şarkı. Sevgili İhsan Yıldız'dan çok sevdiği Gülveren'e gidiyor bu güzel şarkı. Aşıklar listesine Caner ile Meloş'u da yazar mısın abim demiş. Yazarız tabii ki. Kalem bizde, kağıt bizde sevgili kardeşim. Caner ile Meloş'u da aşıklar listesine ekledik. Devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Tuğçe Kocabacan mesajıyla ve isteğiyle devam edelim bakalım. Merhabalar Murat Bey, hayırlı yayınlar. Ben Beycuma Kapalı A1 koğuşundan Tuğçe Kocabacak. İstek parçam olarak benden Yıldızıma, kardeşim Gülçin'e, Ceren'e, Medine'ye ve A1 koğuşuna gelsin. Serkan Nişancı'dan Aslı Bende parçasını çalarsanız seviniriz, dinlemedeyiz, kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz efendim A1 koğuşuna. Her zaman olduğu gibi selamlarımızı, sevgilerimizi, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. O zaman Tuğçe Kocabacak'tan Beycuma Kapalı A1 koğuşundaki canlarına, Yıldızına, kardeşi Gülçin'e, Ceren'e, Medine'ye ve tüm koğuş arkadaşlarına geliyor.

Sevgili dinleyenler, Sevilay Hanım'ın mesajıyla devam ediyoruz ve Sevilay Hanım'la birlikte bütün bir istekleri tamamlamış oluyoruz sevgili dinleyenler. Mesaj hakkı olanlar, istek hakkı olan dinleyicilerimiz ikinci istek haklarını kullanabilirler. Evet, biri tamamlıyoruz Sevilay Hanım'ın mesajıyla birlikte. Bütün herkesin herhalde mesajını yayınlamış olduk, isteklerini çalmış olduk. İstanbul'dan selamlar, sevgiler, saygılar, hayırlı, huzurlu, bereketli yayınlar, kolay gelsin Murat Bey demişler. Orhan Gencebay, Akşam Güneşi şarkısını rica ediyorum. Türkiye'nin her yerinde, cezaevlerinde kader mahkumlarını Allah kurtarsın. Allah'a emanet olsunlar, Rabbim sevdiklerine kavuştursun inşallah. Hayırlısıyla Allah büyük sabret, değerli, kıymetli insan oğlum dediğim canım yakınımı da Allah kurtarsın demişler. Evet, Orhan Gencebay Akşam Güneşi ile devam ediyoruz. Abone olan dinleyicilerimiz, mesaj ve istek hakkı olanlar ikinci istekte bulunabilirler sevgili dinleyenler. İkinci isteklere dönüş yapıyoruz. Birleri tamamladık ve ikilere geçiyoruz artık. Buna en çok Yusuf Hoştürk sevinmiştir, değil mi?

Evet, akşam güneşinde dinledik sevgili dinleyenler. Şimdi bir kardeşim mesaj göndermiş. Allah bize diyor sevdiğimizi kavuştuğumuz günü görmeyi nasip etsin demiş. Amin diyelim, elimizi yüzümüze sürelim demiş. Bir el Fatiha demedin kalmış kardeşim ya. Vallahi. Neyse. Hakkında hayırlısı neyse olsun diyelim. Bazen biz çok isteriz ama hakkımızda hayırlı değildir, bilemeyiz. Eğer hayırlıysa Allah dualarını kabul etsin diyelim. Eğer hayırsızsa da uzak etsin diyelim. Öyle demek lazım. Çünkü neyin bizim için hayır, neyin şer olduğunu bilemediğimiz için. Ama biz yine de senin duana amin diyelim. Allah bize sevdiğimize kavuştuğumuz günü görmeyi nasip etsin demiş. Eyvallah. Allah seni sevdiğine kavuştursun diyelim. Evet, Caner ile Meloş demişlerdi. Hadi bakalım, yazdık aşıklar listesine Caner ile Meloş'u. Meral ile Volkan'ı da yazalım aşıklar listesine. Meral ile Volkan da eklensin. Efendim selamun aleyküm, Beycuma Açık Cezaevi A3'ten Volkan Altay ben. Canbay Volker'den Ne İş Hayrola şarkısını. Arkadaşlarım Selçuk Akman, Kerim Toprak, Özgür Özyiğit, Tayfun Usta, Kayra Ferman Demirtürk'e armağan ediyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun demişler efendim. O zaman bu güzel şarkıyı dinleyelim. Beycuma Açık Cezaevi A3'ten Volkan Altay'dan geliyor bu güzel şarkı, tüm dostlarına hediye olarak. Selçuk Akman'a, Kerim Toprak'a, Özgür Özyiğit'e, Tayfun Usta'ya, Kayra Ferman Demirtürk'e.

Ne iş ayrola, kalem kağıdım bir de kar yola. Tabi tuzunuz kuru, haziranım niye kar bora. Mahallem ayboldu, birden ortadan kayboldu. Bir şey dedim, hatırlar mısın, güneşi sevdik ama ayıp.

burada ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönence biliyorum.

Efendim devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Yusuf Hoştürk'ün sözü, yanındayım diyenlerin mezarlığı var içimde. Benim için ölürlermiş, içimde ölürler. Kapattığınız kapıların ardından bakmayın. Bugün varsınız, yarın ben istersem demiş. Cümleye bak, yanındayım diyenlerin mezarlığı var içimde. Benim için ölürlermiş, içimde ölürler. Kapattığınız kapıların ardından bakmayın. Bugün varsınız, yarın ben istersem demiş. Vay. Şarkı Gurbet Tepe, Enver Yılmaz, Dumanlıdır Kafam. Yeni Doğan Cincin Klas Müzik farkıyla eyvallah. Ve Doğan Ayşirin ve Koray Yalçın'a hediye etmiş Yusuf Hoştürk bu güzel şarkıyı.

siento, ben bilirim kardeş. Kaya başını, caddeyi, sokağı ben bilirim kardeş. Köşe başında ellerinle nefesini sıkmayı ben bilirim. Cezayı mahkumu ben bilirim. Garibanı, öksüzü, yetimi ben bilirim. Hacı Hüsret'i

0: 0-0 devre yapar.
1: Efendim devam ediyor birlikteliğimiz. 20.36 yaptık saatlerimizi. Gülveren Yıldız mesaj göndermiş. İyi akşamlar Murat Bey, ben A1 koğuşundan Gülveren Yıldız. Her şeyim aslan kocam İhsan Yıldız için. Mustafa Güngece'den sen kötü olursan ben ölürüm parçasını istiyorum. Canımın içi seni çok seviyorum demişler efendim. Evet, Gülveren Yıldız'dan her şeyden çok sevdiği kocası İhsan Yıldız için Mustafa Güngece söyleyecek. Sen kötü olursan ben ölürüm. Sonrasında da yine Meral Altay bir istekte bulunmuş sevgili dinleyenler. Selamlar, güzel yayınlar diliyorum. Meral Altay ben, Beycuma Açık Cezaevi A3'lü olan can eşim Volkan Altay'a ihtiyacım var şarkısını armağan ediyorum. Ve mesajım, seni çok seviyorum İyikim. Bu hayatta yaşayabileceğim en güzel şey sensin. Gecenin karanlığına üzülme, güneş bizim içinde doğacak. En güzeline emanetsiniz demişler efendim. O zaman önce Gülveren Yıldız ve İhsan Yıldız için Mustafa Güngece söylesin. Sonrasında da ihtiyacım var Meral Altay ve Volkan Altay için. Radyomuz Devre FM'de.

0: Devam ediyoruz. Sevgili İhsan Yıldız mesaj göndermiş. Ben İhsan Yıldız, Murat abi eline, emeğine, nefesine sağlık. Hakkını helal et demiş. Helal olsun diyelim. Sizler de hakkınızı helal edin. Recep abime çok selam ederim demiş. Aleyküm selam diyelim. Gözümün nuru can eşim Gülveren'im. Seni çok seviyorum. Halit Bilgiç, özledim seni şarkısını çalar mısınız demişler. İhsan Yıldız ve çok sevdiği biricik aşkı Gülveren Yıldız için Halit Bilgiç söylüyor Devreg FM'de.
1: Usta, ustayla

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımda dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

efendim, artık veda zamanı geldi sevgili dinleyenler. Vedamızı yapacağız. Merhaba, iyi yayınlar. Şu an sizi dinliyorum. Ben Ayşegül Bey. Cuma kapalı cezaevinde yatan eşim Metin Kocasoy A6 koğuşunda yatıyor. Onun için demiş, sıradaki şarkıyı hediye ediyorum. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz lütfen demişler. Ayşegül Metin Kocasoy'u çok ama çok seviyormuş sevgili dinleyenler. Evet, Yeşim Hanım mesaj göndermiş. A5 koğuşunda yatan oğlum Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Az kaldı oğlum, sabır demiş. Allah'ıma emanet ol yavrum diyerek mesajını göndermişler efendim. Evet, güzel bir programla sizlerle birlikte olduk sevgili dinleyenler. Hafta içi 19 ile 21 saatleri arasında Ustayla Damar saatinde Cezaevi Özel İstek programında sizlerle birlikte oluyoruz sevgili dinleyenler. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hadi eyvallah.

0: Murat'la Sevgi Canberi.
1: Eğer senden bir an ayrı kalırsam, adını hasret koy, hasret kalayım.
0: Özlemlerle yansın içim her gece. Adını hasret koy, hasret kalayım.
1: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
0: Murat'la Sevgi Çemberi sona erdi. Murat'la Sevgi Çemberi.
2: İnilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
4: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
3: Sakasu Bayi. Sipiyem Bayi.
4: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
3: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
4: 0372 556 1476.
3: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
5: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
5: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
5: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
5: Telefon 0542 214 66 45.
3: Taksici Mehmet burada.
5: Tekin'le beraber hizmetinizde.
3: Taksici Mehmet.
6: Taksici Mehmet.
5: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
3: Şehir içi, şehir dışı.
5: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
3: Hayırlı günler diler.
5: 0537 237 46 18.
7: Taksici gazla biraz, acelem var benim.
8: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devrek FM.

0: adamlar. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri

0: Ege'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Değil.
1: Reklamlar.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
3: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
3: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476
3: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 6645.
4: Devrek FM
5: 93.0 Devrek FM.

Bazen her şey normal gibi duruyor ama havada tuhaf bir eksiklik geziniyor. Rüzgar bir yandırıyor, sesler biraz daha kısılıyor. O günün içinde küçük bir boşluk açılıyor sanki, anladın mı? Ve her şey yokmuş gibi davranıyorsun ama o sessiz yerden öyle bir çığlık yükseliyor ki. Anlıyorsun artık dönmeyeceğim.

Hüsran, hüsran. Alayının damarına basıyoruz.

Efendim şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm güzel mekanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Efendim şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Süsran ile birlikteliğiniz an itibariyle başlamış bulunmakta. Ta ki saatlerimiz 01.00'ı gösterene dek sizlerle birlikte olacağım dostlar. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, gece mesaisinde bizlere kulak veren, gönül veren siz değerli dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza, taksici camiamıza Rabbim kolaylık versin. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizi Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, evlatlarına kavuşturmayı nasip eylesin inşallah. Bu gece boyunca ayrılıklara, özlemlere, yarım kalan hikayelere, içinizde sakladığınız tüm duygulara tercüman olabilmek adına tekrardan mikrofonlarımızın başındayız. Evet sevgili dostlar, biz buradayız, sizler de oradaysanız eğer yavaştan startımızı verelim. Öncesinde WhatsApp istek hattımızı hatırlatmış olalım. 0507 380 çift 067, 0507 380 çift 067. İsteklerinizi, mesajlarınızı dinlemek ve dinletmek için birbirinden güzel en damar şarkıları WhatsApp istek hattımızdan bana ulaştırabilirsiniz.

Da acil bir kan ihtiyacı var sevgili dostlar. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görmekte olan bir hastamız için acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç bulunmaktadır. Kan bağışında bulunabilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0532 394 9588 ihtibat numarasından kan bağışında bulunabilirler. Tekrarlıyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görmekte olan bir hasta için acil 0 RH pozitif

0: kolektif kana ihtiyaç vardır. Kan bağışında bulunabilecek duyarlı dinleyicilerimizin, vatandaşlarımızın 0532 394 9588 numaralı iletişim hattından irtibat kurabilirler. Bu akşam da yaşayan efsane Cengiz Baba ile startımızı vereceğiz. Kader mahkumlarımızın gecesinde abonelere özel yayınımıza startını vermiş bulunmaktayız. Ben buralardayım dostlar. İki şarkı sonrası istemiş olduğunuz o güzel eserleri, mesajları sevdiklerinizde az sonra buluşturacağız.
1: Eyvallah. Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

En damar, en duygusal şarkılarla startımızı vermiş bulunmaktayız. İyi geceler, kolay gelsin Üsküran Bey. Beycuma B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Bandacı ve arkadaşları için Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksin parçasını istiyoruz. Seni çok seviyorum canım yeğenim.

seninle halasının bir tanesi Müzeyyen Grantepe mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar abim. Zonguldak Beycuma Kapalı B1 koğuşunda yatağın Berkan Mandacı'ya selamlarımızı iletirsen seviniriz. Her gecenin bir sabahı vardır. Çıkınca güzel, her şey onu bekliyor. Sercan, Alihan, Ceyhun, bir de istek parçamız var. Çalarsanız seviniriz. Hüseyin Kılıç'tan Beni Güldür ya da Öldür parçasını özellikle bekliyorlar abi. Çalmanı ve mesajı şimdiden okumanızı rica ediyorum demiş sevgili Sercan kardeşimiz.

İyi yayınlar, kolay gelsin. Bey Cuma kapalıda yatan oğlum Kutlu ve devrek açıkta yatan kardeşim. Ufak için Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalar mısınız? Seçiminizi sizlere bıraktım demiş. Bu arada şu anda Filyos Sakarya Gazetesi'nde bizlere kulak vermekte olan sevgili Taner Taşçı abimize sevgiler, selamlar olsun. Bülent Ersoy'dan Bir Ben Bir Allah Biliyor parçasını çalarsan çok mutlu olurum. Sana benim kadar güzel adamsın diyen oldu mu demiş. Canımsın, baş tacısın. İyi geceler, iyi yayınlar. Devrek Açık Cezaevi A9 koğuşundaki sevdiğim Serdar Dönmez'e istek parça göndermek istiyorum. Gönderen Hatice Keklikçi. İstek parçam ise Ankaralı Namık'tan Usandım. Seni çok seviyorum her şeyim. İyi ki varsın demiş. Mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Üsran. Ben Dursun Eğriyer. C2 koğuşundan Naşit Mandıracı. Şahan Baran Tezel. Hacı Bayram Çapan. Saran Soysal. Serkan Kepes. Ali Emre Çelik. Hüseyin Akçana. C1 koğuşundan Ege İleme. Kardeşler Adil Tuna, Gökhan Birinci ve Erdoğan abiye ve A2 koğuşundan Haz Toprağı Akın Aksoy'a selamlarımı gönderiyorum. İyi yayınlar Hüsran abi. Beycim Açık Cezaevi C2 koğuşunda yatmakta olan eşim Dursun Eğriyer için sizden Ebru Gündeş'ten Gönlümün Efendisi şarkısını istiyorum. Onu çok seviyorum ve çok özledim demiş. Rabbim inşallah en yakın zamanda sizleri kavuştursun dileyelim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. İyi geceler, hayırlı yayınlar dilerim Hüsran kardeşim. Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Ben Nedim Öztürk, Bey Cuma kapalı cezaevinde C7 koğuşunda yatmakta olan yeğenim Ömürkan Tasalı ve koğuş arkadaşlarına Esengül'den Uçup Giden Gençliğime şarkısını armağan etmek istiyorum. Canım yeğenim az kaldı. Allah'ın izniyle kavuşacağımız günü bekliyorum. Rabbim tez zamanda oğlumu seni kader mahkumlarını kurtarsın. Çok özledim seni. Gözümün nuru, can parçam benim. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun demiş. Sevgili Nedim ablamız meşadını ulaştırmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam. İyi akşamlar, kolay gelsin. İstek parçam vardı. Bey Cuma kapalı cezaevi B1 koğuşunda yatan kardeşim Berkan Mandacı'ya benden müzik armağan etmek istiyorum. Seda Sayan'dan şiire gazele Nurullah Öztürk'ten armağan olsun. İyi akşamlar, hayırlı yayınların olsun. Çok teşekkür ederim. Bey Cuma kapalı cezaevi A9 koğuşunda bulunan oğlum Kutlu Aydın ve Devrek Açık cezaevinde bulunan amcası Ufuk Aydın için Azer Bülbül'den Dardayım çalarsanız memnun olurum. Dualarımdasınız canlarım demiş. Evet sevgili dostlar, istekler, mesajlar gelmeye devam ediyor. Bu arada tekrardan dinleyicilerimize

Hatırlatma yapayım. Programımıza, daha doğrusu benim yayın saatime abone olabilirsiniz. Abonelik sistemi, abone olan dinleyicilerimizin mesajları, istekleri anında, sıra beklemeden siz sevenlerine ulaştırıyoruz. Bir nebze de Hüsran kardeşinize destekte bulunmuş oluyorsunuz dostlar. Güzel bir Ahmet Kaya yorumu sizlerle birlikte olacak.

B1 koğuşunda yatan Berkan Mandacı ve arkadaşları için halasından Müzeyyen Grantepe'den armağan etmiş olalım. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067. İsteklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp hattımızdan bana ulaştırabilirsiniz dostlar.

Evet sevgili dostlar, vefanın unutulduğu, saygının satıldığı, sevginin pazarlık konusu olduğu bu devirde iyi olmak yük, doğru olmak suç, insan olmak ise ağır bir bedel oldu. En acısı da ne biliyor musunuz? Bazı insanlar seni değil de işlerini yarayan tarafını seviyor maalesef ki.

Biraz da ben kayboldum. Affola. Malum bayram telaşı, koşuşturma derken şükürler olsun kavuşturana demiş. Sevgili Ayfer ablamız bizleri ta Almanya'dan dinliyor canım ablam. Ona da sevgiler, selamlar olsun. İyisindir inşallah. Canım kardeşim Orhan'ım, seni çok seviyorum. Çok güzel günler bizi bekliyor. Ben inanıyorum ki sen de inan, moralini bozma. Canım kardeşim Orhan'ıma Azer Bülbül'den Çoğu Gitti Azı Kaldı parçasını armağan etmek istiyorum. Çalarsanız çok mutlu oluruz. İfkı varsın Hüsran demiş sevgili ablam. Sağ olsun, her ne olursa olsun her koşulda desteğini hiçbir zaman eksik etmiyor kendisi. Rabbim inşallah her daim yüzünüzü güldürsün. Sizlere de tekrardan gurbetçi hemşerilerimize de sevgilerimizi, selamlarımızı, sıradaki güzel eserlerimizi armağan etmiş olalım. İyi akşamlar Üstüren abi. Beycuma cezaevi B1 koğuşunda bulunan kader mahkumu Berkan Mandacı'ya mesaj göndermek istiyorum. Kardeşim seni çok özledik. İnşallah en kısa zamanda güzel günlerde yeniden bir araya gelmek dileğiyle İsmail Türüt'ün Adam Var Attı parçasını sana armağan etmek istiyorum. Can dostum Ceyhun'dan sevgi ve selamlarla demiş. İyi akşamlar, ben Şerife Karan. B1 koğuşundaki yeğenim Berkan Mandacı ve arkadaşları için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Berkancığım kendine iyi bak, seviyoruz seni demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tayfun Yüksel Bey. Beycuma kapalı cezaevi B2 koğuşunda kalan arkadaşlarım Oğulcan Tahtacıoğlu, Fete Birkan Çağdaş, Sürgit Umut Köse ve abim Azra'ya, Arza'ya, A11 koğuşunda kalan abim Zeki Karahan'a, C10 koğuşunda kalan kardeşim Aydoğan Özel'e ve Beycuma açık cezaevinde kalan kan kardeşim Hacı Bayram Çapan'a selam olsun. Rica etsem Ali Kınık'tan Reis şarkısını çalar mısınız? Birazdan ulaştıracağız. Hayırlı akşamlar, ben Kozluğ'dan, Hüseyin Engin Can'dan. Gülüşün ellere, nazım bana mı? Bu parça gülüme gelsin. İyi akşamlar Hüsran Bey, ben Uğur Koç. Sizden ricam bu parçayı çalar mısınız? Melek Mossa'dan Yıllar Affetmez. Bu parça benden dostum olan Onur Korkmaz'a, Gökhan'a ve Yasin kardeşime gelsin demiş. İyi akşamlar, ben Onur Korkmaz. Sizden ricam Derya Bedavacı'dan Tövbe şarkısını rica ediyorum. Bu şarkı bana gelsin demiş. Armağan etmiş olalım bakalım. İyi akşamlar. Beycuma M tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan oğlum Onur Akçomak için Aynur Bolat'tan, Latif Doğan'dan Sensiz Olmuyor parçasını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum oğlum demiş. Rabbim inşallah en yakın zamanda sizleri evlatlarınıza kavuşturması dileğiyle.

İyi geceler, iyi yayınlar Hüsran Reis. Ben Erdoğan. Reis, ben izindeyim şu an. Beycum Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan C1 koğuşundaki arkadaşlarım, dostlarım Birol, Ege, İlmen, Ceyhun, Hüseyin, Sedat ve koğuş arkadaşlarım için Müslüm Gürses'ten Borç Mutluluk şarkısını çalar mısınız? Çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun, iyi yayınlar dilerim demiş sevgili Erdoğan abimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Şu anda bizlere kulak veren, gönül veren tüm kader mahkumu dostlarımıza istemiş olduğunuz bu güzel eseri az sonra göndereceğiz. Onlara da tekrardan sevgiler, selamlar olsun. İyi geceler, iyi yayınlar. Beycuma cezaevi B1 koğuşunda yatan oğlum Ferhat Durdu ve tüm kader mahkumları ve Devrek FM dinleyenlerine gelsin sıradaki tüm parçalar. Sevgiler, selamlar. Ferhat Durdu'dan çok sevdiğine gelsin, o kendini biliyor demiş. Evet sevgili dostlar, son bir mesajımızı daha değerlendirelim. İyi akşamlar Hüsran kardeşim. Eşim Orhan'a, Orhan Akkurt'a Müslüm Gürses'ten Kısmetin Kapanmış parçasını çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş sevgili Yaşar ablamız.

Evet, güzel bir Bülent Ersoy yorumu sizlerle birlikte olacak. Sonrasında Müslüm Baba'dan istemiş olduğunuz en damar şarkıları sizlerle buluşturacağız dostlar. Ben buralardayım. İstekler, mesajlar 0507 380 çift 067 WhatsApp istek hattımızdan gönderin gelsin bakalım.

0: programa girişiniz olacak, çıkışınız olmayacak. Çünkü bu program çok başka program.
1: Alemin en kıyak radyosu
2: Devrek FM. Damarsa damar, iş de o kadar. Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Ayının damarına basıyoruz.

selamun aleyküm ve aleyküm selam. Devrek FM ve kıymetli dinleyenlerin, Çay Cumalı Muhammed Şahin adım. Beycuma kapalı cezaevinde yatan kardeşimiz Mutlu Eren için ihtiyacım var sesine, gülüşüne, Ferhat Güneş'ten Mehmet Acıoğlu şarkısını çalmanızı istiyoruz. Bunu hem sizlere hem tüm kader mahkumu arkadaşlarımıza hediye ediyoruz. Allah sizlerin ve bizlerin yar ve yardımcısı olsun. Geceniz hayır olsun. Rabbime emanet olun. Demiş, mesajını sonlandırmış. Bir şarkıyı anlamlı kılan bazen notaları değil, onu sunan sestir. İyi yayınlar, hüsran hep var ol. Eyvallah. Baş tacısınız. Merhabalar, Gülden Karaböcek'ten Sevsen Ne Olur şarkısını çalar mısınız? Çalarız tabii ki de. B5 koğuşunda yatmakta olan Semih Yazıcı'ya gelsin ve koğuş arkadaşlarına armağan etmiş olalım. Abi kolay gelsin, iyi yayınlar. Hayrettin Berkalkan için Nilüfer'den Son Arzum parçasını çalar mısınız? Birazdan göndereceğiz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ben Mert Koç. Abim, iyi yayınlarınız olsun. Öncelikle ben de tahliye oldum. Hadi gözün aydın kardeşim benim. Rabbim bir an önce sizlere de oradan çıkartmayı nasip eylesin. Oralar bizim yerimiz değil. Alacağız sizleri oradan. Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan kardeşlerim Hayrettin Berkalkan, Berat Akbulut, Asım Yiğit, Uludağ. Kardeşlerime sizden ricam, İbrahim Düş'ten Dur parçasını çalar mısınız demiş. Çalarız tabii ki de, birazdan armağan etmiş olacağız. Hayırlı geceler, iyi yayınlar. Ben Derya Özcan. İstek iletebilir miyim? Tabii ki de. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan oğlum Kaan Özcan için Ahmet Kaya'dan Kara Yazı'yı çalar mısınız? Oğlum Kaan'ıma gelsin demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Beycuma Kapalı B1 koğuşunda yatan canım Berkan Mandacı'ya bir notum var. Seni çok özledik. Hayat bazen insanı zor yollarla sınar. Ama güçlü insanlar yeniden ayağa kalkmayı bilir. Seni çok seviyoruz. Ferdi Tayfur'dan Geçer Güzelim Geçeri çalarsanız sevinirim. Seni seven Zehra teyzen mesajını ulaştırmış. Evet sevgili dostlar, Tülay Maciran yoruldum artık diyecek. Sonrasında Ankaralı Namık sizlerle birlikte olacak. WhatsApp istek hattımız 0507 380 çift 067, 0507 380 çift 067. İsteklerinizi, mesajlarınızı daha hızlı bir şekilde çalınmasını istiyorsanız Hüsranlı Hüsranlı saatlere abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Önceliklerimiz var. Mesajlar öncelikli, istekler öncelikli. Çalamadığımız parçalar da oluyor maalesef ki. Yoğunluktan oturu. Yoğunluğa takılmak istemiyorsanız eğer, destek amaçlı, radyomuza destek amaçlı yayın saatimize abone olabilirsiniz. Tekrardan onu da hatırlatmış olalım dostlar. Evet, saatlerimizi çift sıfır çift sıfır yapmış bulunmaktayız.

0: geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Sıradaki parça Beycuma'da yatmakta olan Ethem Aktaş, Sercan Erdem, Mutlu Eren, A6A1 ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Kasımpaşalı Caner'den gelsin demişler. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Beycuma'da yatmakta olan ablam Gülçin'e Yıldız Tilbe'den Aklım Sende Kaldı parçasını çalar mısınız? İyi çalışmalar dilerim demiş. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, ben Yasin Durasi. Beycuma Kapalı Cezaevinde B9 koğuşunda yatmakta olan Uğur Koç abim için Derya Bedavacı'dan Hep Sonradan parçasını çalar mısınız? İyi yayınlar diliyorum demiş sevgili Yasin kardeşimiz. Yasin kardeşimiz de daha önceden farklı bir radyoda aynı mikrofonları paylaştığımız çok sevdiğim bir kardeşimizdir. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Sıradaki güzel eserlerimiz sana da armağan olsun. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507-380-067. 0507-380-067. Ferdi Tayfur canına okuyacağım diyecek. Sonrasında güzel bir Azer Baba yorumu sizlerle birlikte olacak dostlar.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

ne de saatim geçiyor. Ulan unutayım diyorum, unutayım diyorum, tam o anda gözlerin aklıma geliyor gülüm. Olmuyor.

Evet sevgili dostlar. Bu gece de birbirinden güzel en damar şarkılarla bir yolculuğumuzun daha sonuna yavaştan geldik sayılır. Kimi dinleyicilerimiz bir kahvenin yanında, kimisi ise uzun bir yolun ortasında, kimisi de geçmişin hatıralarıyla baş başa. Özlemin içine gömenlere, sessizce bekleyenlere,

yüreğinize dokunacak en özel eserlerden birini 93.0 frekanslarında şu anda bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize benden armağan.

O kadar güzel bir cümle ki, eğer aynı imtihandan geçmediyseniz, aynı taşlara takılıp yere kapanmadıysanız, gözyaşı dökmediyseniz ve yaralarınız aynı yerde değilse, kimsenin yaşadıkları hakkında bu kadar kolay konuşmayın. Çünkü kim hangi savaşta nelere yitirdi bilemezsiniz. Bugün yargıladığınız yarın illaki imtihanınız olur. Evet sevgili dostlar, bugün de bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın aynı saatlerde, saatler 23.00'ı gösterdiğinde tekrardan bizler buralarda olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın. Bir kusurumuz, bir yanlışımız olduysa affola. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın, müzikle kalın. Ama en önemlisi, Yüce Rabbime emanet olun dostlar.

0: Hüsranlı saatler sona erdi. Hüsranlı saatler sona erdi.
1: 93.0 Devrek FM.
2: Bu şarkılar adrese teslim.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

duruyor ama havada tuhaf bir eksiklik geziyor. Rüzgar bir yandırıyor, sesler biraz daha kısılıyor. O günün içinde küçük bir boşluk açılıyor sanki, anladın mı? Her şey okeymiş gibi davranıyorsun ama o sessiz yerden öyle bir çığlık yükseliyor ki anlıyorsun artık dönmeyeceğim.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni

unutur mu? Kalp seni unutur mu? Kalbin seni unutur mu? Anlamı yoktur sözlerin, sensiz geçen gecelerin.

0: Yükselen Yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.